de doğru bolmagan ruhi halat boludu. Ula özünü hemmeden üstün dep karaydı. İzzet hürmeti ziyanga uçursula, hadeden ziyade inkas kaytırdı. Hizmet yaki kesipte onsuzluk uçurganda, yaki gururi ziyan uçurganda, aile zoravalıqı usulü arqılıq, gururi ve özgü buğan şansını kaytırıp geludu. Emliyette, bu erlenin kalbinin en dayın aciz, hem özünü kemistede qalıqını düşendirdi. Aile zoravalıqı ziyan keşlik uçurgucunun kişilik qadır kımeti ve cismani ruhi sağlamlıqı ziyan yetküzüdü, hatta hayatıqı tähdit saludu. Şuna bilen bir vaqtta, perzentlerinin normal özüb yetilişigi təsir yetküzüdü. Şuna, erhudun otursa da köprek pikir almaştırış, bir-birge işiniş, hem meselelerini doğru usulda halkılış gerek.

0: ili komandasının hal kılgıç musabıqısı bütkül birleşme musabıqıdaki kızıq noktığa aylandı. Sarhılı Edebiyat Sanat Körkü'den keyin hal kılgıç musabıqı başlandı. İki komandanın mahirleri ve reperla meydana girdi. Arkadan hemen oranından turup Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin devlet şiirini ünlük etti. Saat 20:20'da reperinin puştak çelişi bilen çimpiyonlukta talışış musabıqısı başlandı. İki taraf mahirlerinin ruhu kötürenge bulup musabıqıya tezlik girişti. Azimetle çimlik meydanı uçkandak yügürüp orun eliş, pas biriş, müdafiye, vartağı tepiş katarlık cahitleri pişkan teknikisi bilen yakşın maslaşıp, netçi nöbet öz ara hücum kıldı. Her katımlık bütün küç bilen atılmış kişilerin yürek tarını çekti. Her katımlık çakallık bilen muhasırını bösüp ötüş kişilerini ayacallandırdı. Tamaş bulanın kızgın medet sadası bütkül meydanı lerzigi keltürüp, musabıka meydanı kaynak hissiyatka toldu. 104 minut keskin musabıkılışış arkalık Kaşkar komandası 1-0 netice bilen ilik komandasını yenip bu nöbetlik Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısının çimpiyonluğunu kolga keltirdi. Cüşkün müziki sadası işi de Künşevcan, Erkin Tunyaz, Hıcınyov 1. 2. 3. erişken komanda vekillerine mukafat lonkısı medal katarlıklarını tarqatdı. Hem de mukafatkı erişken komandalar bilen sürat geçişti. Nek meydanda 4 Milletler İttifaklığı Terakkiyatı Vekiller Komandası'na levhe taktisi, Münevver Reper, Münevver Terinir, Münevver Varada, Münevver Top Kirgizgücü'ye Şerep Kuvahtnamesi ve Mukafat Lonkısı tarqıtıldı. Bu nöbetlik musabıka Şincan'ın Tuncu Nöbetlik Atınım Rayın Derecilik Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısı. Şincan'ın amivi ten terbiye musabıqısı arkalık umumi halk beden çenik turuşunu ilgiri sürüş, ten terbiye küçlük rayonu kuruluşu türtke buluştaki muhim usulü. Şunlakla her millet amısının arılışı, almış turuşu, yuğurluşunu ilgiri sürüş, Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiki muhim tedbiri. Musabıqı başlangandan buyan her millet ten herkeçile, terinirle Cunhua ten terbiye rolünü evc aldırıp, musabıqı ceryanıda teknika, tecrübe almaştırıp, birlikte can tikip erişti. Hizmetçi hadımla bir niyette hemkarlaşıp, köngül koyup kapaletlendirdi. Futbol mestanınları musabıqını kızgınlık bilen köydü. Köpçülük Şincan amivi ten terbiye faaliyetinin salapiti ve sihri küçünü ortak namayan kılıp, Şincan'daki her millet amısı ittifak, inak bulgan, kalıp taş bulup, cesaret bilen ilgirleydiğin yakşı keyfiyatını ortak berpa kılıp, kalıp taşlık lonkısının ibaret bu baş temini canlık izahlap, her millet amısının birlikte ittifaklaşıp küreş kılıp, ortak gülünü terakki kılgalıkını ten terbiye faaliyeti arkalık canlık ifadeledi. Wang Jianxin, Qadin Kabin, Wang Lin, Li Gang, Kaysar Qiyum, Liu Jianming bir kısım peşkadem yoldaşlar, Atınım rayon ve Bingtuan'ın münasifetlik orulları, alakadar vilayet, oblast, şehirlerinin mesulleri, münasifetlik cemiyet, kollab yardım bergen sodigerler, vekiller katarlıkla faaliyetki katlaştı.
1: Stansımız muhbiri Li Yang haber kıladım. 80 ayının 9-cü günü keş ötküzülgen 2026 yıllık kalıptaşlık lonkısı Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqısının çimpiyonluğunu talışış musabıqısında Kaşkar komandası 1-0 netice bilen ili komandasını yenip bu nöbetlik Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqısının çimpiyonluğunu kolga keltirdi. Musabıqı meydanda iki taraf mahirlerinin pişkan top maharati ve ittifaklaşıp cesurani ilişiş ruhi nak meydandaki tamaşıbılarının kızgın alkışıga erişti. Bu jarayanda Şincan futbol hareketinin coşkun hayati küçü namayın kılınıplı kalmay, her millet ammasının bir niyette cesaret bilen ilgirleştek yakşı kıyafeti namayın kılındı. Musabıqı başlanışı bilen iki taraf yukarı sıcılıkta ucumgu ötken bolsumu başnakır top kırgüzelmedi. Alınkı yerin meydanda 0-0 netice bilen tanışıp kaldı. Keyinki yerin meydan musabıqı oynanıp 71 minut bolganda Kaşkar komandasının 27-ci numarlık mahiri İlyas Mehmet Yusuf çeklengen rayonu bösüp kirdi. Müdafiyeçi mahirinin kolu topu tegip gitip musabıqı haydisi kılaplı kılgallıktan reper nokt top tepişke hüküm kaldı. 10-cü nomorluk mahir Alımcan Abdıgini caza topunu vartağı kırgızıp, Kaşkar komandasını 1-0 netice bilen üstünlük yeke kaldı. Arkadan Kaşkar komandası ili komandası

0: rag'batlantirmoqda. Endi stansimiz muxbirleri Gavmanxuy, Hamid Abdurahim, Tangshuechen, Gulbahar Tursun yazgan Eqin su çöllükni ozuqlandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık berpa kıldı namlıq yürüyüşlük haberinin çöllükte hayatlık östüne kezildi degen birinci kısmını anlatımız. Çıra nahiyasıdaki cengivar östüne hatırı sarıyığı kirgen de aldı bilen gayet zor kapartma heykel közge alaydı çelikidu. Ketmen, karnitak hatarlık saymalı kişige tarihi eslimelerini esildidu. Bilep, Kırkı bitilgen coddu. Şorulup ketken ketmen, İgilgen gürcek, sunup ketken taş, yağaçtın ibaret, kum borallık mezgilini baştın keçirgen bu konu buyumla. Körgezme zalığa koyulgan bulup, 60 neçi yıl ilgiriki çöllükte östen kazgan capalık yıllarını namayen kılıp durudu. Aynı yılı cengivar östünün liniyasını tekşürüp ölçeşki katlaşkan metrozu Yakup bu yıl 78 yaşa girdi. O, konu tipteki ölçeş esvabı aldı da toktap uzakça zensilip karadı. O, keçi kündüz küreş kılan aşu eslemelerinin köz aldı da hazırlıkçı namayen bolu dağılıkını bildirip bulmak dedi. Östen keziş, şeğil taskaş, taş toştun ibaret hemi işini kılıp baktım. Aynı çağda şarait naçar bolgaçka yotkan körpemini yüdüp, üç keçi kündüz meyip andın birinci tosmağı kelgen edim. Çıra nayesinde yıllık otturcu parığı aylanış miktarı yıllık otturcu hölyeğin miktarının 80 neçe hessizliği doğru geliyordu. İntayın çoğun parıklık bulgan kelimat parkı, kurgakçılık, kumburanını bu tuprağının daimlik haletine aylandırıp koygan. Köçmü kumla bostallıklarını yıldın yılgı korutup, etizlerini kömüvetken bulup, kumburan kentlerini üzüksüz çekinişki mecbur kılgan. Her ili et yazının ahiri, yazının başlarındaki dikkançılık ziraatleri, soğu ihtiyaçlık boludugan açkuşluk mezgilde, tabelik içindeki derya kenide, ekin üzül kesil üzülüp kalsa, yaz pesindeki kelkün mezgili yetip gelgende, koyulun tegideki karmuzla tez eğirip, hedep kelkün kiletti. Konu derya kini gayet zor su miktarını kötürelmey kelkün teşip itizlarını veyran kılıvet geçke Fuhralanın bir yıllık cephalık əcri bekarğı kitetti. Çıra nayelik partiya komiteti Adem ve çarvılanın içidigan suyu ve soğuruş işini teltöküs hel kılıp ölçülük afetini tügütüp su baylıqının muvafıq paydalanış üçün keskin kararı geldi. Hem de süni su başlaş östüğü yasaş türünü turguzup, məxsus kuruluş komandalık iştabi kurup, bütün nayenin küçünü işgı selip kuruluş başlaşını bekitti. 1960 yılı 3. ayda bütün nayedeki amının yaşaş ümidi yüklengen cengivar östüne de resmi iş başlandı. Yani Nur Yezisi'nin rayon halkıgan Adem küçü bilen su başlaş östüne çepelip kelkün parkaklaştırılıp tüzlenlik suğuruş rayonu toluklandı. Koylon teği etkideki çöl cezire ismi cismiga layık hayatlık çeklengen rayon idi. Kuruluş liniyası boyuğa Adem ayak basmağın bulup kumburan köp çıkarttı. Çoğun tipteki maşinala transport avtomobilleri yok idi. Mükemmel bulgan su rayı materyali, ölçemleşken kuruluş çertiyojudun söz aşkılı bulmaydı. Barlık kuruluşta pütülley Adem küçüge taynıp algı sılcı tışkı doğru giletti. Bunu bilen 1200'den artık her millet ama özleri cabduk elip, yotkan körpe uzuk tülükünü yüdüp, kuruluş nek meydanı piyade berip, 30 yılgı sozulgan çöllükte su tezgilleş boyca ötkelge hücum kılıç cengine başladı. 84 yaşlık Eziz Kuştümür 1965 yılı Gürcek'ni götürüp cengivar östümünü keziş koşunuğu katnışıp, şu işliğin içe 10 yıl işledi. O əsləb mundaq dedi. Aynı çağda hər günü tam yorumastırla iş başlaydıq. Kəştə aynı yurdun paydalanıb davamlıq işləydıq. Xorusqımız azsa quruqdan yeydıq. Usuqanda lay köl suyu işlətdıq. Östəğinin yan tərəfindən hər 2 metrdə birdən uzun pələmpəy qoğulab, şotunu boylab 30 metr çoğunqırlıqı çüşüb, Gürcek bilen bir gürcekten taş kovalıp, andın pelenpeyden çıkıp taşlarını yötkep çıkarttık. Östen yasganda su kalmağaçka toz mu suyu. Kışta su muz tutkanda muz parçasını parçalıp kazandık kaynatıp içerttik. Jangvar östüğünün muhafizat yantoluğu ve östan astığa Cenubi Şinjan xaslığı ige quruq şeğildi qopuruş hünər sənəti qollanılıp 588 000 kubmetr taş işiltilip qopuruldu. Maşini yok yıllarda bu taşların dikkalla pütülle çöl cezirden bir parça bir parçadan elip kaytıp əkilip toşidi. Çıra Nayelik Suçılık İdarisi Su Mənbəsi Başkuruş Ponkitinin sabık başlığı Ömercan Haşim Cengivar Östüğü boyudu tuğulgan. Onun dadısı Haşim Razi'din Cengivar Östüğü'nün yasaçlığın bütün ceryanığı katlaşkan. Her ili kışlık, yazlık tətilde Ömercan Haşim ailesidikilerle bile kuruluş orduğu berip dadısını yoklap kuruluşçılarının kum buranğa kış yazgı karamay, keçi kündüz kuruluş kılıçdaki çığın turğallıqı ve japa muşaqtige öz gözü bilen guvah boldu. O mundaq dedi, tosmini çoğun taşlı koporuş gerek edi. Bu mu Adem küçü bilen tartılattı. Bu taşını kötürüş tes bolğaçka ula yüdüp bağattı. Taş Adem bedeninin neç kat terisini sürkep çürüvit etti. Ula her günü ketmen görecek coto bilen kolaydı. Ben olanın kolunu yüz gözüm bilen görgen. En aldıda terisi soyulup hemisi kadak bulup git etti. Siz onun kolunu tutsanız huddi yağaç tutkanda katlık his kılısız. Erik kayerde yasalsa ula şu yerde turattı. Hava yakşı çağlada ula sırtı kodandı. Kalgan çağlada gemi kolap gemiyi kırvalattı. Çıran nayesi cengivar östüğünü yasaş üçün ilgiri kiyin 11 kıtımlık çoğun halkılı güç can teşkilidir. En köp bolğanda bir kıtımda 12 bin kişinin östüğün tepişki seferver kıldı. Kuruluş yarayanında cemi 64 kişi östüğün yasaş iş orunda kurban boldu. 1990 yılı 5. ayda 30 yıl serp kılış arkalık Cenub'da Nur Yeysi'den başlanıp Şimal'da Damuk'u Yeysi'ce sozulgan umumi uzunluğu 86,3 kilometre kilidgan bu cengi var östüğü ahire yasılıp boldu. 1990 yılı 9. ayının 7. günü, yani cengivar östüğüge resmi su başlanan günü Pütkül Çıra Nayesi kaynam taşkılıkı çümdü. Süp sözü kar suyunun östüğünü boylap örkeşlep ikavatkallıkını görüp kişilerin gözleri kuşallık yaşlarına tolup toktamay tentene kılıçtı. Ömercan Haşim dadısı bilen birlikte bu tarihi petki guvah boldu. O mundak dedi. Aynı çağda cengivar östüğüge su yetküzülgende menle emez. Cengivar östüğün kuruluşuna katlaşan bağırlık mesul rehberle, teknik kadrla ve dikkan çarıvçılarını öz işine algan hemmeyle intayın huşal bolduk, intayın hayacallanlık. Şu günü ben ulanın suğu sekrep düşüp, birbirine su içip andın iki kolu bilen su elip içip, usul oynağalıkını öz gözüm bilen görgen. Bu manzara huddi bayram ötküzgende yaki çoğun tipteki toy murasımlarga katlaşkandaki tuyguga okşaydı.
1: Stansımız haberi. Boya kirgen numyan Abdunum rayonuki caylan istimal buyumlarının konusunu yensiga almaştırış siyasetini paal emeliyleştirdi. Bu yılın 5-7 ayının 31-ci günü gece Abdunum rayon boyunca istimal buyumlarının konusunda yansıq almıştırış boyunca iltimas kılınan istimal buyumu 2,158,000'a yetip, yardım pulu somusu 1,730,000,000 yönden eşip, ictimai istimal somusunun 17,700,000,000 yön yetişi götürtkü boldu. Yakında temperaturning sijil yuqori bo'lishi, havo tanshugish, shamoldirg'ich qatorliq oila elektr uskunalarining yaxshi setlashig'i turtki bo'lib, joylardagi oila elektr uskunalar do'konlarida xaridorlarning oyog'i uzilmadi. Manas nahiyasi oila elektr uskunalarining konusini yangisi almashtirish davlat yordam puli siyosatini astoydil amaliyalashtirdi. Her kaysi çoğun soğudu sarayla nurgun istimalcini soğutuş aile elektri üskünlerini seti bilişki jalap kaldı. Manas nagiyasi ahalisi Can Mengyu mundaq dedi. Hazır devletnin aile elektri üskünleri seti biliş yardan puluğa dukanın baha etibarı koşulup xeyli pul tejigili bol edigen, iktidar baha nisbiti bek yuqur igen. Маралбеши на кесе диққатны автомобил айлиликтер үскілдерінің конусы кеңсіг алмаштырыш, әмді рақандык әқли иқтидарлық мәсулатларының кеңсіні сетивілішкі мәркәзләштіріп, әрқайсы чоң соды орларыны бәлгіленген сонмық кесе бағаны кемейтеш, бағаны чүріш қатарлық юрішлік паалиетлеріні елгі қойшқы етекліп, үстіліме ярдан бұл арқылық истималчыларғы нәпкет көзді. Маралбеши на кесе ахал

0: ئىشلارنىڭ مەخسۇس توك بىلەن تەمىنلەش لىنكىسىگە مەخسۇس تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش لايىھەسى تۈزدى. دۆلەت ئېلېكتىر تورى چەكلىك شىركىتى، قۇتۇبى ناھىيەلىك توك بىلەن تەمىنلەش شىركىتى، ۋۇلۇڭتەي بازىرى توك بىلەن تەمىنلەش پونكىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇ گوخۇا مۇنداق دېدى. مەخسۇس ئادەم ئورۇنلاشتۇرۇپ شوخلىپ ئىشقىلاشقا مۇلازىمەت قىلىدىغان 10 كىلوۋولتلۇق نۇقتىلىق لىنكىلەرنى كۆزىتىپ، لىنكىدىكى توك بېسىمىنى ھەر ۋاقىت ئىز قوغلاپ كۆزىتىپ ئۆلچىدۇق. Yana odamsiz ushquda infra qizil nurluq temperatura o'lchash qatorliq texnikalik vositalarni qo'llanib uskunalardagi yoshirin qapni oldin ratga turg'izib tekshirib korxonalarning ishlab chiqarish liniyasining muqim ishonchli yurishiga butun kuch bilan kapolat qildik. Qutubiy nokesda bu yil 29 ming mo yerga sho'xli terilgan bo'lib 9-chi ayning oxiriga butunlay yig'ib pishiqlashni tamomlash mo'ljallandi. Qutubiy nokesdagi Jingtai shoxli mahsulotlari cheklik shirkatining elektr uskunalari mas'uli Tinglei mundaq dedi. Bu faslda 70 ming tonnadan ortiq shoxli pishiqlash iqtidorini hozirladik. Hozir yetarli zakaz topshirib oldik hamda ishlab chiqarish liniyamizni butun kuch bilan to'liq oylash holatiga kirishtirdik. Bunda tok bilan ta'minlashning muqimligiga bo'lgan talab nihoyat yuqori. Shuning tok bilan muqim ishonchlik ta'minlash ishlab chiqarishimizni tok ishlatish kapolatiga ega qildi.
1: Xinjiang yaxshi joy.
2: Stansiyamiz xabari. Qashqar viloyati marinet sayyohchilikning yo'g'urilishini sijil cho'nqurlashtirib, sayyohchilik kasb holatini beytish bilan birga yurishlik mulozimat aslahalarini uzluksiz mukammallashtirib, sayyohchilarni texmi ozoda ko'ngillik sayohat qilish, o'ynash imkoniyatiga ega qildi. Bu yozliq ta'tilda Makit noyasidagi Taklamakan shimoliy kanglik 39 gradus qumliq sayohat manzir rayonida sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Ko'pchilik bu yerda qumliqdagi mo'l sayohat o'ynash turlarini his qilib qolmay, qumliq istirohat mehmonxonasida qoldi. Jililik sayohatchi Wu Hang mundaq dedi. Makit noyasidagi shimoliy kanglik 39 gradus qumliq sayohat manzir rayoniga ikkinchi qatim kelishim. Yurishlik aslahalar texmi mukammallashib Sayat turları texmi beytilibdi. Qumluqdagi dalada haydash, qumluqda kun petishni ko'rish turi kishini hayajonga soladi ekan. Makitnoyalik marinet sayohat taraqqiyot markazining mudiri Irponam Abdiz mundaq dedi. Qumluqdagi dalada haydash, dala ekspeditsiyasi, yulduzlik osmonni tomosha qilish, dalada qo'nish, musobaqa ishlarini sinash qatorliq ko'p xil kasb holatini zo'r kuch bilan yetildirib, dolon muqomi, dolon dehqonlar rasmi qatorliq g'ayriy moddiy marinet miroslari xalq urf-odati ko'rikini doimlashtirib qanot yaydirib, ertazda shaptul chechki manzarasini tomosha qilish, yozda taklamakanni aylanış, küzdə toğraqlıq mənzərəsini görüş, qışda at bəygisi törünü yolğa qoyuşdak tört fəsildəki mərinət həyat əndisini küçəb bərpa qıldıq. Yeğisar nayəsidə sayahatçılar sapal buyumlar bilan Yeğisar qələm tirişidən ibarət dövlət dərəcəlik iki çoğ qeyri maddi mərinət mirasının özgəçi cəlbkarlığını hiss qıldı. Qonjuluq sayahatçı Dınnanlan bu yerdə sapal buyumlarını yasaş cəryanını hiss qılğanlığını bildirib bundaq dedi. Bu kulalçılık kentiga tunji kelishim intayin hayajonlandim. Bu jarayonda yana Junhua madaniyatining uzoq tarixga mo'l va cho'nqur mazmunga ega ekanligini texmi cho'nqur his qildim. Sayohatchilarni ko'proq turish, ko'ngillik o'ynash imkoniyatiga ega qilishda butun rayon sayohatchiligidagi yurishlik va mulozimat iqtidori sinaladi. Yangishar noyasi o'z avtomobil sayohat mulozimat sistemasini kuchayib mukammallashtirib, ul aslahalardagi kamchiliklarni to'liqladi. Yangishar noyasidagi Jongchen Yipak yo'li madaniyat manzir rayoni o'z avtomobil haydovchilar lagerida suv, tok to'liqlash, ommaviy muncha, to'qlug'u qatorliq aslahalar saqlanib, o'z avtomobil sayohatchilari a'lo sifatlik aram elish tuyg'usiga ega qilindi. Lager mas'uli Wang Yu mundaq dedi. Inchkilashgan mulozimat saviyamizni sejil o'stirib, istirohat kasb holatini beytib, tirishib lagerni Janubiy Shinjongniki o'z avtomobil sayohat liniyasidagi illiqliq yetkizish o'tingiga aylantirib, texmi ko'p sayohatchini yangi shaharga kelib, yangi shaharni tushunishga jalb qilamiz.
0: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Oldingi yarim yilda Shinjong tosh yo'lida to'shilgan yo'lovchi yuk muqim ochdi. Shinjong bo'yicha tijorat

度。Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın dektori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Polat Aman Nuri, Enver Erkin, nazaretçisi Arapa Tüsencan, tüvende dektanla stansımızın başka programları da bulsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdanıvatkan, izdiniş dağımı da alıgı ligirləvatkan radyo anlıqçıla. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanlarını karışalımız. Mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8. ayının 20. günü Çangcan Deryası deltisinin bir gövdeleşken terakiyatını puhta olgı siljitiş söhbet yığında kılgan Çangcan Deryası deltisinin bir gövdeleşken yukarı süpetlik terakiyatını puhta olgı siljitiş gerek namlıq sözünün muyumluğusunu anladınız.

İctimai kapalet kartısını vasıt kılıp, ahale mülazimeti emmibap kartısını yolu koyuş üstüde izdinip, katnaş, sefer, seyli sayahat, medeniyet tesirat katarlık cihetlerde bir şehir muamilesinin bekraman kılışını oldun işe aşırış gerek. Şunun bilen birge şehir yezlada asasi katlam idare kılıştaki kemtülkünü toluklaş. Tabii apetin müdafiyeniş iktidarını östürüş cihette küserip kılışı. Emeli ünüm hasıl kılışı gerek. Partiyanın gölünüşünü ilgileş, umumiyetini planlaş, siyaset belgileş, ıslahatını ilgiri sürüş iktidarı ve iradesini küçeytip, Çangcan deryası diyildisini bir gevdileştirip, terakki kıldırışını küçlük siyasi kapaletki iyi kılış gerek. Bir gevdileştirip, terakki kıldırış stratejisini yolu koyuş davamında, ıhtisaslarını baykaş, ıhtisaslarını yetiştiriş, ıhtisaslarını işiltiş gerek. Siyasi ölçemini birinci ölçem kılıştı çıntırıp, kadırla koşununun siyasi cihette şengili, tayangılı buluşu. Kişini hatırcam kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapalet kılış gerek. Kadırla tüzümü ıslahatını çonkurlaştırıp, ıhtıdarlıkla çıkıdıgan, elala mukapatlındıgan, ıhtıdarsızla düşüdüğan, naçarla şallınıdıgan doğru yönünüşünü şekillendiriş kütürütkü buluş gerek. Çangcan deryası deltisini bir gevdileştirip terakki kıldırışkı maskeledigan kadır almaştırış mekanizmini orunduş üstüde izdiniş gerek. Karhana partiye teşkilatını kalıplaştırış kuruluşunu küçeytip, partiye teşkilatının karhanılarının tedbir belgilişi, bazar içişi, teknika yenilişi, ünümlü östürüşüge mülazimet kılış katarlık cihetlerdeki rolünü cari kıldırıp, partiyenin siyasi özelliği, teşkili özellikini karhananın terakiyat özellikine aylandırış gerek. Umumi mülükçülükten başka ilgilikteki teşkilatlarda partiyaya eza kubul kılışı ehmiyet verip, partiye ezalarını terbiyeleş, başkuruş hizmetini yakış işlep, ulanı avantgardlık, nemunlik rolünü cari kıldırışı yetekleş gerek. Çangcan deryası dildisini bir gevdileştirip terakki kıldırış, bir günlük ecir bileli vücut çıkmaydı. Bizde hem tarihi sevirçalık buluşu, hem minut sekund mu koldun vermeydiğen tahirsizlik duygusu buluşu, hem uzak kelgüsünü pılalışımız, hem köz aldığımızdaki işini yakış kılışımız gerek. Rehberlik grupsi çoğun yöniş, çoğun prinsip ötkülünü yakış ilgilep, partiye merkezi komitetinin tedbiri uğurlaştırmasının cahide emellişige hakiki kapalet kılış gerek. Üç ülke, bir şehir ve alakadar tarmakla partiye merkezi komitetinin tedbiri uğurlaştırması boyunca mesuliyetini dadıl zımsı giyilip, teşebbüskarlık bile netice artıp, dadıl bözüş hasıl kılış gerek. 14. 5 yıl mezgiledeki Çangcan deryası dildisini bir gevdileştirip terakki kıldırış, yirik planının yolu koyuş layihesini, emniyetin çıkış kılgan halde tüzüp, tihimi mol neticilerini üzlüksüz kolgu keltiriş gerek. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020'nin 8. ayının 20. günü Çangcan deryası deltisinin bir gevdeleşken terakiyatını puhtu algı sılcıtış sökbet yığında kılgan, Çangcan deryası deltisinin bir gevdeleşken yukarı süpetlik terakiyatını puhtu algı sılcıtış gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulunduk biz bu bir kaç günlük programlarımızda Aysügül Hopper'ın tarım jurnalında ilan kılınan Söyliş namlı povestinin aldın kısımdan anlatkandık. İlham ketip dəslapki küllerde gerçe ulanın sözlü şıxatirisi yanıla seyginişki tolgan şiirla bir-birge sögü ifadeleşlebilen tolgan bulsun keyinki küllerge bağında İlhamdan kilidigan muhabbetlik uçurla bağın sır azlap onun uçurlarını cevapsız kaldırışka başladı. Gülçeklerinin kalbini bu iş ve azap çolgu aldı. O gerçe İlhamını aldıraş bopkagan oxşaydı odep öz-özüge təsəlli bəygen bulsun mu? Amma Bağın sırı bu yokap getişlerinin tolumu bir normal ikerlikini hiss kıldı. Ondaq da İlhan'ın Gülçehre'ye bundaq soğuk muamalı kılışının sebebi zadı neymedi? Olanın keyin kükürler kandaq bola? Bola kızıqsanla, deyiktanla devamlı bugünkü radyo jurnalı programımızı oranlaştırılan Aysügül Hopper'ın Söyliş namlı povestinin devamı da bulsun.

Şu günlerde siğiniş, dilğulluk ve azap onun kalbide ürkeşlep teşip çıkaylıp kalan idi. Gülçehre onu sırtkı çıkardığın bir eğizgı muhtaç idi. O Nadire'ni izledi. Gülçehre'nin çırayı qırıp, es tuyğusunu düşünelaydıgan Nadire, Gülçehre'deki özgürüşlerini baykadı. Şuna dostunun eğiz etişini kütüp oldurdu. Gülçehre onunla ilham ketkendin kiyinki özgürüşlerini bayanqıp ötdi. Adaş, o min taşlı vətdi demekçi mi sən? Burun senin sözlerinden onu bilimlik, pəzilətlik, katlı kişiye edip oylap diken mən. Aslında onu tutturuqsız, üzümü köngül bir siken de. O bu yerdeki köllerini işbuşuqsız ötküzüş üçün seni əmək kılıp diken de. Nadire,

Kündüzü xizmet bilen. Keşleri ügünüş bilen ötken bu külle yeni öz əhmiyeti bilen Gülçehre'ye ümit işenç bir işledi. O, her qitim ügünüş qığanda uyuqsı gelip bulanmayı qağıcı qıladdı. Uxlap qağandıla ilhamlı seyğinişinin iskendisinden kutlalaydı. Keçici yaxşı uxlap

Оны хиялларының, түшлерінің сырттығы ташлап қойатты. Тоқтамай үгініш, илхамға тұтшыдыған ел еді. Шо тапта бұй ел баған сырып мүшкілләшмекті. Гүлчехра бұй елда тез жүгірмекті еді. Худи қояшқы қарап жүгіріп атқандек. Гүлчехра өзі арзу қыған дошуының аспирантлық имтанығы тізімлетіп, 2 күн өткенден кейін илхамдан ұшыр келді. Тордын имтанға тізімлатқанлығыңызды көрдім. Ярайсыз Гүлчехра. Имтанға 2 ай вақыт қалды. Қайрат қылып. Оның сөзлерде аталатшы мәсулиет, достлатшы мехір ипадылып тұратты. Бал тимеп тұрдыған мұхаббәтлік сөзлер жоқ еді. Әмма Гүлчехра оның Тордын имтанға тізімлатқанлығыңызды көрдім деген кепеден оның өзіге тамамлық диққат қылып тұрватқанлығын ес қылып аяжаланды. Uzundan buyan qurib ketgan yoshla to'satdan yana yamrab keldi. Ammo shu paytlarda uning bu muhabbatli qalbi tegim kuchlik bo'lmasa bo'lmaydi. Dekabrning oxirgi haftasiga to'g'ri kelgan bu imtihon tinch, ammo surlikligi bilan Gulchehrani jiddiylashtirdi. Ilhomning Gulchehra, imtihonlaringiz o'ngishli bo'lsin. Güzel kelgüsünüzde men sizni kütümen, gayret kılın, dep uçur yezip, her kıtımlık imtihanın aldı da telefon ekranı yurtışı bilen tan, Gülçehra'nın kalbini mi yurtup durattı. Gülçehra imtihanlarını yakışı bəgeşke, her kıtım imtihandan çıkanda, İlham kuçuğunu kən içip, onun aldığı çıkandak hayacanğı çömüldü. İmtihandan kiyinki uzak vakitlik neticini kütüş çeryanı, delğulluk, təşviş içi de tolumu astı ödü atattı. İlhamı soğuk düşken taştak yokap ketken idi. Gülçehra İlhamdın nemişki bundaq özgürüp ketkenlikini sürüştürüşten korkattı. Bundaq sürüştürgen de İlhamın tuyuqsız, hazır mən sizni yaxşı görməyimən, əm de bizden münasiyetimiz dostluq tap cevap verişten korkattı. Qandaq durup bir işki toyğu onunğa şulanı əskertdetti. Onun özünün ruhi dünyasını bütünlə ilgiləp durğan İlhamdın ayrılıp qağısı yok idi. İmtihan nəticəsinin elan qılınışı dəl Gülçehranın ilham bilən tanışqınığı 2 yıl bolğan xatirə küngə toğru gəldi. O, imtihandan ötüb Şinjandaşı gözəl sənət şöyənin aspirantlığı qəbul qılınğan idi. Qələbə və qürur şadmanlığı da həyəcanlanğan Gülçehra nəticə cədvəli və qəbul qılınış uqturuşunu ilhamın ön didarığı yolladı. Şu çağda o özünü ilhamğı bir qədəm bir qədəmdən yıqılışıb atqandak hiss qıldı. Mübarek bolsun Gülçehra. Kelgüsü de bunun da müköp neticilerini kazanğaysız. Qaytırılğan uçur müşünçilik idi. O, İlhamın kızıq duruşu, mədət verişi bilen bu müşakkatlik qadamını basqan. Bir yıldan boyan keçi gündüz ögünüp, nurğun zihni kuvveti ve cismani kuvvetini sarıp qılışı İlham üçün idi. Әмді бұның нәтейсі көрілігенде, Илхамның бұнда қысқа құрық әм есіясыз инкас қайтырышыны ойлапын бақмаған еді. Оның қалбеге өмісізлік ямырды. Өмісізлік боран чапынғы оқшаш, оның қалбеді лауылдап тұрған ялқынны өйтірішке орнатты. Әмі бұ ялқын өшмей, бағансыр ұлғой бағанда қалатты. Гүлчехра бұ қыл өмісізлікке жол қоямайды. O, uzak vaqt tirishchanlik ko'rsatib, bugungi kelganda o'zini umidsizlikning changiligi tashlab beramaydi. Gulchehra uzundan buyon ilhomni xayoldan chiqarmay yurib, uning bo'lgan hissiyotini qalbida tehimi bak tovlagan edi. Ilhomdan qanchalik umidsizlansa ham, uning bo'lgan sevgisidan voz kechmaydi. Keyingi bir qancha oyda Gulchehra qalbi xushalligi va voz kechishning ochiq ta'mini tanqid etdi. Aspirantlıq oxuşu onun qalbiga yoşurun xoşallıq bəxş əssə, nəçə il xizmət edən istifa veriş onu deyiloğulluqqa taşındı. Axırı, atanısı dostlarının mədət verişi bilən xizmətdən istifa bədi. Öyünü icarı veriş rəsmiyyətlərimi tezib bitirib aldı. Güzəl yaz bəsilinin axırda atanısı dost yararları bilən xoşluşub, toluq işənç bilən oxuşqa mağdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi radio kütüphanəsi proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodiy əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'idek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donli adabiy tarjimon Rahmon Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Nima o'ylayapsan? Menga hammini degin. Men seni meni yaxshi ko'rmaydi deb o'ylab qoldim. Sen qandoq bo'p meningdek odamni yaxshi ko'rib qolasan? Voy Tangrim. Endi men qandoq qilarman? Kiti o'zini bosolmay yig'lab ketdi. Mening nima qilganim bu? Levin bir dili tovlab ketib, Kitining oldida tizlandi. Qo'llariga suyib ketdi. 5 minutdan keyin Kinaz xonim kirganda, ikkisi yaxshilashib qolgan edi. Kiti o'zining Levinni yaxshi ko'rdiganligiga uni ishontirib qolmay, uning meni qandoq bo'lib yaxshi ko'rib qolding degan savoliga javob berib, uni to'liq tushunadiganligini, uning nemini yaxshi ko'rdiganligini, u yaxshi ko'rgan narsalarning hammasining yaxshi narsalar ekanligi uchun yaxshi ko'rganligini dedi. Levin uning javobidan qanoatlandi ham uni teximi aniq tushundi. Kenaz xonim kirganda ular ko'nglaklarni billa ilg'ishib sanduq ustida bir-biriga yaqin o'ltirishdi. Levin uning o'tganda muhabbatini izhor qilganda Ketining uchsida ko'rgan binafsha rang ko'nglakni dunyoga berib yetishiga qat'iy unumay, "Ba'singiz buni ko'k rangligini bering" deb talishib atatdi. "Nimish tushunmaydigan siz, u qora chochli qiz. Ko'k rang uni oshmaydi. Men hammini o'ylab qo'ygan." Kinaz xonim Levinning nima uchun kelganligini bilib, yerim chaqchaq, yerim jiddiy qiyofatda xafa bo'lgandek qilib, uningga darru uyiga berib, kiyimlarini kiyib kelishni. Ketining bir ozdan keyin satrash Sharl kelguncha chechini tarib olishiga qashil qilmaslikni dedi. Keti bir necha kundan beri tuzuk bir narsa yemay, qiltiriqdek bo'lib qoldi.

Onun üstüge siz onu yeni bolmuğur gepleriniz bilen hapıkıpsız. Dedi Kinez hanım Levin'a. Sadıgan kitay, emde çıkıp keten. Levin özünün o işidin hicalet boldi, hem uyaldı. Ama könlü tıncıp mehmanhanığa kaytıp geldi. Aksi, Dolly ve Oblonuski yeni kiyimlerini kiyişip, onu mübarekleş üçün tayyar bulup duruşkan idi. Emdi keçkişki bolmaydı. Dolly üyü kaytıp berip, çeçini maylap, büdür kılıp tayyar bulup durgan oğlunu elip geliş gerek idi. Oğlu mukaddes heykelini götürüp, kelinçek bilen çerkavgı billi barattı. Onundan başka yine koldaşka peytun evet işi. Yeni bir peytun Kozni şefni çerkavgı aparıp koyup kaytıp geliş gerek idi. Kıskısı bir taraf kılışını kütüp durgan uşak işla hele bağ idi. Birli iş emdi keçikmesi gerek idi. Başlanış murasimi köngüldeki dek bolmadı. Oblonuski külkilik bir kıyafette hotununun yenige kelip durup, kolu da mukaddes heykel, Levin'a tazım kılışını buyurdu. Andın Levin'ni üşketim söyüp koydu. Dolly'mu şunda kılıp, andın peytullahını uğurlaştırış için mandı. Bu, avar içiliki tolu işiydi. Bunda kılaylı, sen bizden peytun bilen berip onu epkegin. Sergi Ivanovich koşulsa onu apırıp koyup kaytıp gelgin. Buludu. Çokum digininiz de kıp berimen. Biz onu elip hazırlı yitip gelimiz. Nerslen apırıp edin lan bu? Soru di Obloneski. Apırıp edok. Dedi Levin cevap berip. Andın Kuzma'ğa özünün kıyımlarını ekilişini buyurdu.

0: yarım saatten aştı. Bu çağda Levin toyluk iştenini kiyip, pinciki bilen frakını kiymey, üyünün işçide menip yürattı. Patpat işiktin beşini çıkırıp, koridorga karap koyattı. Lekin saklavatkan adımı hazırgıç görünmeytti. Ağır amalsız kolunu silkip koyup, Kıraman tamak çekip oltırgan oblon iskeğe gep kıldı. Adem de relli kıldıgan muşundak işke uçurap bakka Adem bu bamıdı bu dünyada. Şu emes mu Adem'i teke zakıp cenini oldu o bir nime. Hatırcan boğuna. Kildiğe vaktin bop kaldı. Nemi kıgını bu unan? Dedi Levin o çıkını basalmay. Onda aldı uçuk pencik bu kiyin bulamdı. Bom mu diye bu iş? Dedi uyana, aldı pırlışıp ketken könlükege karap koyup. Yük takını poyuzgı selivetken boz kanda kılmez. Dep toğlap ketti uyana turupla ensirap kilip. Vay ondak boz meninkini kiyip durmam se. Bal durak şundak desen bommamdı. Ya yak. Haklarının külüksü kanmaylı, toxtap dur. Amal tepilip kala. Bu mundaq işiydi. Levin kim almaştırdığan çağda, qeyri hizmetkar onun frakı bilen pinjikini, hem başka kereklik nersillerini əkilip bəgən idi. Könlekço! Dəb toğlap getdi Levin onunla. Könlek uçunuzda turmamdı, dedi Kuzma hatırcam külüp durup. Kuzma pakız könlektin birini elip kiliş gereklikini oylap bakmay, bir kuru fırakını elip kilip, hocayının buyruğu bilen kalgan nerslerini tenip, şehir batıskılarının üyüge mandır vetken idi. Yaş Erhutullah toy tügendin kiyin, bugün akşamla yezığı ketmekçiydi. Levin'nin uçsudaki könlek, Ettigendim beri salmay kiygeşke pırlışıp ketken idi. Üstüge aldı uçuk pincek kiyvidi, pırlışıp ketken yerini yapalmadı. Şehir batısınkige adam evetip, tenekne açkuzaydıysa, orlık jirak, ülgürelmeydi. Şunun bilen o bazardın setiviliş üçün adam evetividi, evetken adamı, Bugün yekşembe bolgaçka dukalla takılıp ketip to dep geldi. Ahır Oblonskiy'nin uyuga adam evetti. Lekin u yerden elip kelgini hem yoğan hem kaldı kelip kaldı. Ahır bolmay şehir batıslaninkige tenıklanı yeşip yüzünün könlükini elip kelişki adam evetti. Hemmeylen çerkavda onu saklap duruşattı. O bolsa üyünün içi de, huddu kapesinin içindeki yırtkuş hayvandek tınmay menip yürettı. Patpat şiktin çıkıp, koridorga karap koyattı ve korkunuş hem ümitsizlik içi de ketigi digen geplerini esleytti. Ya onun hazır nemilerini oylap ketivatkallıkını bilmeytti. Ahır Kuzma könlekni götürüp, asırap, ömüdep yatak kırıp geldi. Ula yük taklağını harvığı besip atkan iken, oran ülgürdüm, dedi Kuzma. 3 minuttan kiyin, Levin saatigime karamay, koridorgu özünü attı. Onçı vala aldırap mı ketme, dedi Oblonski, yeni şu külüm sırışı bilen, Onun kaynıdın aldırmayı çıkıvıydı. Ben sana amalı tepildi diyen o, ahır tepildi. Ben sana şunu dep koyay, sende horor diyen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen, ehme kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızda şermende kılıvatsan, balağı tıkıvatsan.
1: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım
0: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını mensan dep birey.
2: Birinci, sen kızımızga talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oltuş teşkillemekçi olsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızga teklif koyganlarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp versen yakışın mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar. Şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinini yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne bile? O ne bile'nin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

geldi. O şu. Kaysi. Av yaşır akıma. Minin kitiyim. Umak kozam şunçilik bir takat bop getti o u. Levin kelinçekni çerkavını aldı da saklap duruvatkan. Kiyin onun bilen bile çerkavı kırvatkan çağda kişile ulanıp bir-birge körüstüşüp golu golu kılışıp getti. Oblonuski keçikip kalgallıkının sebebini hotunuğu sözdep beruvatkanda mehmalla bir-birinin kulaklarına şivirlişip külüşüp keti vatatti. Levin'nin közlerge hiç kim hiç kandak ners körünmeydi. Kitiyge tikilip de kalganıydı. Emmisi kitini muşu bir neç günün içi de uğruklap çırayı sargıyıp kaptı. Beşiği gülçembirek kimise çıraylık turattı deyişi vatatti. Lekin Levin onda oylamaydı. Közleri onun nepiz ak tor yağlık yapını valgan kıyafeti de. İgiz kılıp, türmekli velip, ak güllerini kadı valgan çıraylık çaşları da. Boynini işki yandın ve kaynidin yapıp durgan oldu uçuk igiz yaksı da ve inçki beli deydi. Keti'nin bütün siyaki her kandak çağdakidin meptun kılarlık idi. Onun güzelliki beşiği çıraylık güllerini takıp algallık. Nepiz ak tor yağlık artıp algallık. Parijge buyrutup tiktürgen toy könlükü bilen emez, belki umak çırayı, yakımlık bekişleri, levlerde cilvilinip durgan nazuk tebessümü bilen alaydı közge taşlanıp durattı. Hem şunçilik biğubar, şunçilik mesume körnetti. Mantıksızını keşip ketke okşaydı depti me. Dedi o, Levin'e karap, pısını da külüp koyup. Men şundak bir ahmakanı iş kıldım ki, onu ağzımdan çıkarış uyulup durup deme. Dedi Levin kızırıp getip. Şu arlıkta, o yeniği kelgen kozni şefni körüp gelip, onun bilen ahvallaştı. Könlek vekkesi tolımı kızık bopta, dedi kozni şef, beşini çaykap külüp koyup. Şundak, dedi Levin, onun özüge nemi digerlikini enik anlamayla. Ey Konstantin, sen karar kıldığın yeni bir iş çıkıp kaldı. Dedi Oblonuski, nemi kılarını bilmegen kıyafetki kırıbılıp. O tolım muyum bir mesele. Kançlık muyum işkerlikini hazırlı bilip kalırsa.

Менден yıkılgan şamlarını yandıraylı mı, ya ki yıkılmağallarını mı, деп sorab atıdı. Perkı 10 rubliyle iken. O, külüp turup, levlerini pürüştürüp koydu. Men o bir karanlık kep oldum. Lekin senin koşulma sıkıntın ensirep turvatı men. Levin bu gepnin çakçak işkerlikini bildi. Lekin onun o külelmedi. Zat kanda kılıç gerek. Yıkılgallarını yakımız mı? Ya ki yıkılmıgallarını mı? Mesela manım işe de. Bunu mu soraş ketem do? Yıkılmıgallarını yaksın. Ah, manım beni talı mı kuşal kıldın sen? Mesele hel oldu. Dedi Oblonski külüp ketip. Adem muşundak çağda tazı bolmuğur işlerini kıp koydu ço. Dedi o Çerikov karap. Levin onunla perişan karap koyup, andın Kitty'nin keşiği mağdı. İsin de bolsun Kitty, payandazgı birinci bob sen kadem koy, dedi Graf Nordiston hanım Kitty'nin yenige gelip. Siz acayip isil ademci mi? Dedi o yana Levin'e karap. He kandak, kokmay vatkan se? Dedi, Kitty'nin yaş küçüğün hamısı Maria Dimitrievna Kitty'ge. Muzludu mu? Tatırıp gitipse, tohta, beşiğini sel pes kıl. Kitty'nin külüp durgan ikinci hadisi Natalia çıraylık semiz kollarını götürüp Kitty'nin beşidiki güllerini tüzeştirip koydu. Dolly kelip onun bir nimi demekçi idi, diyelmey bir dillı közlerge yaş aldı. Keyin azraq mı külgen mi boldı? Kitty o, Levin'e okşaş etrafı dikilerge çaknat durgan közlerde karaydı. Özüge kartıp eytilgan sözlerge, pekat bəxtlik tebessümü bilerle cevap beretti. Tebessümü şünçilik tabi idi. Şu arada Çerkav'ın popları tollarını kiyip çıkıp gelişti. Rohani bilen yardımcı Rohani Çerkav'ın oldu terpideki munberinin yenige geldi. Rohani kendine karılıp Levin'e bir nimi degen idi, Levin onun nimi degenlikini bilelmedi. Kızının kolunu tutup başlatmayın, dedi yigit kol dişi Levin'a. Levin heligiçe ulanın özüdün nemi talep kıladığallıkını bilelmeyi ketti. Ula onun hareketlerini toğırlayımız dep uzak avarı buluştu. Bazı da meylige koyup mu bədi? Çünkü o kerek emes yerge aralap kolunu sozup koyattı. Tutmaydıgan çağda Kitty'nin kolunu tutuvalattı. Bir hazadın kiyin andın turgan oranını özgertmezdi ki. Kitty'nin kolunu on kolu bilen tutuşu gereklikini bilivaldı. O kelinçeknin kolunu adet bu içe doğru tutuduğan bolganda Rohani aldığı bir neçe kadem menip Munber'nin yenige gelip tohtadı. Uruktuğun dost buraderler bolup bir top adem gudun gudun paranla bilen kiyimlerini şildirletip u ikisinin yenige gelişti. Kimdur biri enişip kızının uzun könglükünün pırlışıp kalgan yerlerini tartıp tüzep koydu. Çerkav'ın işçi şunçilik cimcit idi ki şamlanın çırsıldap köyü vatkan avazlarını mı anlıklı bulattı. Kümüştek parkırap durgan appak çeçini işkige bölüp kulukunun kendigi ötküzü valgan. Beşiga ibadet kivalıdıgan taj kiygen vecik Rohani üstüdeki eğir tonunun yanları işçidin oruk tomurları körünüp durgan kollarını çıkırıp nemini dur öğürüp çöğürüp turuva tattı. Oblonuski sılık dessep onun aldığı geldi ve kulukuğa
bir nimalarni deb shib

Özünü onun ixtiyarına taşlığan aşı gün. Aşı saatdən başlap, işçidə özünün ilgirki hayatı bilən üzül kesil xoşlaşqan. Gerçi hazır əslidiki turmuşu işçidə yaşavatqan bolsumu, şunundan başlap özü üçün tamamen natunuş bolğan yeni bir hayat başlangan idi. Bu ol təhəbdə onun hayatı da ən bəxtlik, ən qiyin bir dəvr boldi. Onun bütün hayatı, barlıq arzu tiləkləri, barlıq ümidi özü texi toluq düşünüb bolmağan şu adəmgi bağlınıb bolğan idi. Onun üstügə muşundaq bir adəm bilən billi yaşaş hissiyatı düşünüş texi mi qiyin bolğan bir xil hissiyat idi. Onu özüge tartıp mı, həm bizar qılıp mı turatdı. Şundaq halətdi mi, o adəmgə qızğın berlətdi. Hazırgıca konu turmuşnun qelipidin çıkma yaşavatqan kiti bir tərəbdin özügə, ötüp ketken işlerinin həmmisügə bepərva bulup qalğınıqa hayran idi. Həmm işlağa, özünün adətlərgə, özünü yaxşı köygən, hazırımı yaxşı körüvatqan barlıq adəmləgə, özünün soğuk muamilisidin könl yerim yürüvatqan apısıqa, dünyada hiç kandak adamı tenkılmaydıgan mehriban dadısıgı bolgan muamilisinin tüzütübiliş mümkün bolmaydıgan dek suslışıp kelivatkınıga bazdı eceplenip mi kalatdi. Bazı düşündak bolup kalgınının sebebini oylap hoşalma bolatdi. Şu turkuda onun kallısı da yenide turgan muşu adam bilen billi yaşaştın başka hiç kandak oy hiyali, hiç kandak arzu tilekleri yok idi. Tehi yetip gelmegen yeni turmuşu üstüdümü enik bir tesavvurga, oy pilallağı igemes idi. Özü çönmeydigan uxul turmuş ne, pekat korkum sırap, hem işçigi patmağan huşallıqı belalla kütüp gelgen idi. Bugün şu kütkellerinin, şu namelumsuzluklarının, burunku turmuşuğu hatimi berildi qallıqıgı bolğan için işlanın həmmisi ayaqlaşıp, yeni turmuşu başınış aldı da turatdi. Bu yeni turmuş zadı kandak iş bilip bolmaydı. Bu bilip bolmaslıq mı onu korkunuşku selip turatdi. Lekin korksun korkmusun o ol deptidin beri yürükidi şekillenip bolğan hem de resmi mukimliş aldı da turatdi. Ruhani yani munbergi yüzlenip, munbernin üstüden kitinin kiçikkini üzükini koluğa aldı. Andın Levin'nin kolunu özüge tanglet güzüp, o üzükne onun körsetküş barmıkının birinci ügüsüge selip koyup, Tanrı'nın kulu Konstantin bilen, Tanrı'nın kulu Yekaterina öylenmekte dedi. Andın Kitty'nin inçkilikidin Adem'nin işçi ağırgıdak nazuk koluğa yuğan bir üzükne selip koyup baygı gepni yani tekrarladı. Kız bilen yigit nemi kılıçları kereklikini pemlivelişka bir kançık etim urunup körüp mu hatalışı ve geçke ruhani şivirlap turup ulanın hatalıklarını tüzütüp durdu. Ahırda kılışkı tigiştik bir kançı resmiyetini kılıp bolğan denken, o her işkisinin barmaklarının üzüklerini elip, işkisini üzükler bilen çokundurdu. Andın yene kiçkini Levin'nin, çoğunu Kitty'nin koluğu tutkuzup koydu. İşkisi yene adışıp getip, üzükne işki ketim bir-birge berip çıktı. Şundaktı mı toğır kılalmadı. Dolly bilen Çerikov Oblonskiyla ulanın yenigi berip, hareketlerini tüzetmekçi bolu idi, ulamı əpleştürelmey bir münç pişirilişla külkile boldi. Ama kız bilen yigitnin çırayıydı ki, tentenilik kıyafetle özgermedi. Eksice kolları adışıp ketken bolsumu, közleri ilgir kidekla ciddi
ve çaqnab duradı.

Oblonski ulağı boş avazda hem de üzenlağının üzükünü üzenla kollarınlağı selivilinla degende onun levlerde oynap durgan külke şu an üçti. Bu külke üç müsümü bolmaydı. Çünkü bundak çağdaki her kandak külke ulanı hapı kılıp koyuşu mümkün idi. Ya Tanrım, bendillerini erkek ve oyol kılıp yarattın. Dep okuşunu davamlaştırdı ruhani üzükle almaştırılıp bolgan dinkin. Andın ulanı erhotun kılıp cüpleştirdin. Yeni ulağı perzent ata kılıp, ulanın varislerini evlat mı evlat üzüp koymadın. Bugün aldığında turuvatkan kulların Konistantin bilen Yekaterinağı mı gemhor bulup, ulağı tevrenmez itikat, toğır fikir, adıllık ve mengülük muhabbet ata kılgaysan. Levin özünün öyleniş toğırsıdaki barlık hiyallarının, tırmışını orullaştırıştaki barlık tesavvurlarının, hazırgıça düşünüp yetelmeyen balılaç hiyal ve tesavvurla işkellikini. Gerçi şu turkuda bu işini öz beşidin ötküzüp tursu mu, onu tekiş toluk belip ketelmegellikini çonkur yiz kılıp, aya candın özünü basalmay kaldı. Közdürgü tolgan yaşını tutup kalanmay, ahır onu ihtiyarı koyvetti.

Muşundaq sorunda özünü aşındaq tutuş. Kişilerin külgüsüge kanmaslık asan emez. Onun külgüdeki hiç kandak bir yeri yok. Ya azırak olsun ciddileşmese. Şu turkuda kat kayacan içi de turu atkandı değmen. Siz şundak buluşunu arzu okusanız gerek he? Rast dediniz. Kitty onu burundun yakış göretti. Kene, karap turaylı. Payandazga kayısı burun deseydikin. Men Kitty'ge birinci olup desi val dep mesleğet begen. Kayısılı desi berbiremez mi? Dedi Natalia. Biz ayolla tuğuluşumuzdun iştahatcan haq. Men toy qığan çağda payandazgı etey vasliydim burun desi vağan. Sizce o Dolly? Dolly ulanın yenida geplirge kulak selip durattı. Lekin cevap vermedi. O kat qaya canda közlerde yaş oynap durattı. Gep kılsıla yığılıp etişi mümkün idi. O Levin bilen Kitty'den şunçilik huşal idi. Özünün toy kılgan çağlarını esleyip, çırayı parkarap durgan oblo niskiyeğe pat pat karap koyattı. Ve köz aldıdı boluvatkan işlanı unutup gelip, özünün güldek vaktideki tuncu muhabbetini esleyip ketavat attı. Özününle emez, dostlarının mı burunki işlerini esleyip, hayatıdaki en seltenetlik çağlarını, Kitty'ye okşaş başlarına gül çembreklerini takıp, aşı yerde öğrü turuş kallarını. Kalbide tolup durgan muhabbet, ümit, vehime, ötmüş bilen hoşlaşıp, sırlık kelgüsüge kadem taşlı kallarını bir birlep köz aldığı kel türetti. O eslimelerinin içi de özü yakşı gördüğün anlamı bağıydı. Anna'nın acırışıdığan xəvirini o yekindili anladı. Anna'mı öz vaqtıda beşiğa aşındaq gülçemberek takıgan. Ak tor yağlıq yepinğan halda çerkavnın ot tursıdı turgan. Ziba qameti şunçilik uz idi. Ekin hazır çu? Nemi digen tegigi yetkil bolmaydıgan işla bu? Devetti ihtiyarsız Dolly. Öyleniş mürasiminin bütün tepsilatını dikkat bilen küzütüp duruvatkalla yalğız kız bilen yigit ve ulanın uruk tukkalları dostlarla emesiydi. Mürasimini körgeli gelgen yat ayallamı kız bilen yigitnin birer herkiti ve birer çıray ifadesini bolsu mu körmey kalmaylı digendek ciddileşip ayacan bilen körüp turuşu atattı. Murasım bilen kar yok, özlerinin parağını selişip durgan erlerini mensitmeydi ve ulanın geplerge kulakını selişmeydi. O neymiş ki yığlaydı gandı? Yigitini yaratmam diye. Şundak gelişken yigitini neymi dep yaratmışsın? O yigit kinezma? Aa, o, ak çünçen könlek kivağını kızının hedisi mi? Hey, anlığına, a rohani, hotun kişi erdin kokuduğun bozsun, devatıdı. Hey, avula, çodovu çerkavının münacatçıları mı ne mi? Yak, sınu dalıyut çerkavının münacatçıları. Ben yigitnin çakırdığını sordum. Kız ne? Toydun ki yılla özünün yezisi epket gidek. Anlısam, toy kılıp atkan yigit nahaydı boymuş. Şunu ula kızını onunla berip tutak. Yak, ula burundun birbirini yakış görüş ettikken. Maria Vilasivina, siz könleknin etkige pürmü tutması yakışıyı davat attınız. Al binepşiren mehmel könlekki vağan kadımı karına. Onu elçinin kodunu demdi onu yeme. Könlükünün eti çeçilip durdu. Hırdı şamal uçurup durgan tek. Pah! O kız nemdige umak. Onun üstüge onu konçak tek yasu itipti. Nemildi.

0: Yen bilen, biz ayallaçu, yenili üzümüzden kayaşımızı köpere, köngül bölümüz. Çerkav'nın işçiliği karışı valgan ayallarının işçi de en şundak paranla bolu tatti.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azdan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişiniz gibi olmaydı kallığı togurluk yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüp zörür bu kağın. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oynuşu bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözde işin yaxşı görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
3: Мен оның билан учуршып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдак әгішшім билан у башқалар билан учуршуны халымайдыған, хатта өзіге юзлынмайдыған боп қалды. Бір күні у мендан айырылып, хаммыны қайтадан башлашны қарар қалды.
4: 3-нче номерлық бемар.
5: Доктор Мен хамышлык кеслик грипптар болгон окшойман. Кандай дәвалансам була?
3: Жидилашма. Хәзер дору белән дәвалашы хәйләле бихатар. Өнеме ишенчлек. Уныңдан башка психикалык дәвалысакмы?
5: Актып юзлене мен. Өзүмне өзгәртте мен. Азыраклы өзгәришме мине үмиткә техими якынлаштырды.
6: Психика сагламлыгыга көңел бөлейди.
7: Сагламлык бастыгымызда.
8: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemeklerinin işlep çıkırılığan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını köreleyimiz. Hatırcam sitval alayımız.
9: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
7: Sağlamlık ayıqımızda.
8: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık. Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
7: Sağlamlık kolumuzda.
8: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
7: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
8: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte atışımız bu muhtaç.

Sevimlik radio anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatqını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırılğan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılılğan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhaba.

Radio dinlovchilar, programımız şu tapda davomlashyapti. Sırt ticaret kılıp öy tutup şu yerde oltıraklaşıp kalan bir er tuyuksuz yurtdaki atanısından kelgen bir parça hatını tapşırıbdı. Hatta ya tevrep öyle örülüp düşkendi. Elimi yakşı sen evetken pul bilen

Söymek bolsan minin avada, sadakat tonini kiygin güzel bol. Söymek bolsan minin avada, vapa küyini çalgın küyçü bol. Söymek bolsan minin avada, muhabbet dastanı tüzgün şair bol. Söymek bolsan minin avada, gaydı kargo, gaydı gaz bol.

Demek ahırkı işki mısradın şunda hulas çıkırışkı buludu ki, muhabbetlik durmuşta bek sergek sezgür buluş mu? Kişiki könülsüzlük hep geliyordu. Şunlaşka bundak çağda yigitle hem kızla biraz ken korsak buluş mu? Bir gözünü kısı veriştek adetini özüge hem rakılış mı? Muhabbetinin uzun gıcı devam etişi de mühim rol oynaydı. Bu yene er ayallık turmuştu mu? Naydı mühim rol oynaydı. Hakiki muhabbetki erişmekçi bulsanız, destlepki kızgınlıkınızı uzun gıcı devamlaştırın. Karşı tarafının artıkçılıkını da emez, kemçilikini mi koşup durup söyün? Mapadar sadakatlik bulun, mihri muhabbetlik bulun, gayet gaz bulun, gayet kargı bulun. En mühimi nime? En mühimi ken korsak bulun. Onda hossa söyümlük dostlar, muhabbetlik durmuşunla güzellik dolsun, muhabbetlik güldürümüz devamlı silah üçün.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Dünya Nazar programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Sumrat Yasin.
0: Yaponiya Müdafiye Vazareti 8. ayının 4. günü 2026 yıllık Müdafiye Aktaşlık kitabını ilan kıldı. Yeni nuskadaki Aktaşlık kitapta atalmış, xəyibsizlik təhdidi yanımı köptürülüb, yeniçi uruş qiliş şəkli, müdafiye işləb çıxırışı və texniki asasını küçəyitiş qatarlıq məzmullar qoşuldu. Siyasətinin mühim noxtisi ilgirki yıllardakidin biraz tənşəldi.
1: Amerika Trump

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb gəlisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriz. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
3: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışında kalmış olup kalan sebalam.
8: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
3: Aba, kosum ağırıp gitti.
8: Bir aram bulu atı mendeb ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılışı usulü.
9: Siz gep kılınmayı lap getirip de bana. Çıkayız gep kıp olup için ne? Çıkıyorum ki gel kumayın kendisiz taytır karım.
10: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, koşan emez tab sormaysız.
8: Bu nazukluk mu emez, acizlik mi emez? Belki vallanı mı özgüçlük giyme ba?
9: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anlayın şu anda ki.
10: Bek kalkasın mı işiniz kıymen? İmtihanda birinci bulsam mı genel altın alayım yani.
8: Çoğunla çıraylık yapılışını ögün eşi gerek.
3: Ulan imiş ki senin bazı yakıldı. Özlendim ben sılba akışmamdı.
11: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
8: Balala daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyü vermeydi. Bazıda ula perişallık ve yalgızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunudu galla. Hatta Allah bul işi gerek ko.
3: Balalarımızdan psikik sağlamlıkına ehmiyet vereyli.
9: Балаларымыздың көңілі ерін болған, хош болған, атча келген вақытларға әхмет берейлі.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damı da alıqı ligirli vatkan radyo anlıqçıla. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanlarını karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 8. ayının 20. günü Çangcan Deryası deltisinin bir gövdeleşken terakiyatını puhta olgı siljitiş söhbet yığında kılgan Çangcan Deryası deltisinin bir gövdeleşken yukarı süpetlik terakiyatını puhta olgı siljitiş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020'nin 8. ayının 20. günü Çangcang Deryası deltisinin bir gövdeleşken terakiyatını puhta olgı sılcıtış sükbet yığındı kılgan Çangcang Deryası deltisinin bir gövdeleşken yukarı sübetlik terakiyatını puhta olgı sılcıtış gerek namlıq sözünün muyumluqsını anlatımız.

Çangcang deryası deltisi rayonunun devletinin iqtisadi, ijtimai taraqqiyatidagi o'rni ve rolini chonqur tonib, Çangcang deryası deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishda duch kelgan yangi vaziyat, yangi talabga birlashtirib, nishon yo'lnishi bilan masala yo'lnishining birligida ching turib, bir gavdalashtirish ve yuqori sifatlik taraqqiy qildirish degan ikki oshqushluq so'zni mahkam egilgan holda Nuqtuluq xizmatlarni yaxshi tutib, haqiqiy tutib, amaliy ishlab, bosh cho'kirib, japog'i chidab ishlab, Changjiang daryosi deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishda uzluksiz unum hosil qilishga turtki bo'lish kerak. Changjiang daryosi deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish strategiyasi yo'li qo'yilgan 1 yildan ko'proq vaqtdan buyon 3 o'lka, 1 shahar va aloqador tarmoqlar Partiya Merkezi Komitetinin tədbir oğurlaşdırmalarını izçillaşdırıb və əməliləşdirib, xizmətlərini çın tutub işləb, nurğun yarqın noxtılarını yaraddı. Birincidən, Partiya Merkezi Komitetinin strategiyelik muddasını caydı özləşdirib, Changjiang deryası deltisini bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışını Dövlətinin rayon tərəqiyyatı umumi strategiyası umumluqı qoyub, bir tutaş pılallab, Onun bütün memleket terakiyatının güçlük, canlık iş kutbi, yukarı süpetlik terakiyat örnek rayonu, zamani velişini aldın asası cihetini işgı aşırıştaki yitekçi rayon, rayonlarını bir gevdeleştirip terakiy kıldırıştaki ülke rayon, ıslahat içi vitiştaki yeni egizlik hikayelik edin ibaret, strategiyelik ornanı mekkem egiledi. İkinciden, şekil ve usulda yenilik yaratıp, Noqtuluq saha və noqtuluq rayonlarını çördigən halda böz şasıl qılıb, noqta arqılıq dairini yetəkləyən halda bir gəvdiləşdiriş qədimini tezlətdi. Üçüncüdən, strategiyəni yolu qoyuş nəticələri namayan boldu. Yerik planqa dair siyasət sistemisinin asasi ramqisi dəsləb qədəmdə şəkilləndi. Köp qatlamlı xizmət mexanizmi əməli ünüm bədi. Bu qetimki yuqumnun aldını eliş tizgilləş və ixtisatni əsli kəltürüş cəriyanıda bir gəvdələşdürüş mexanizmi və öz ara tutaşdırılğan, öz ara ravallaşdırılğan ul əsləyələ rolunu cari qıldırdı. Umumən etqanda, Changjiang deryası deltisini bir gəvdələşdürüb tərəqi qıldırışda yeni vəziyyət barlıq gəlməkdə. Bu, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir oğurlaşdırmasının toğru bolğalıqını. Hər qaysi tərəflərinin küçlük əməliləşdirilgəlikini küşəndürüb yeridu. Kəskin və mürəkkəb vəziyyət aldı da, Changjiang deryası deltisini bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışqa, teximi yaxşı türütkü buluş üçün, Changjiang deryası deltisi rayonunun dövlətinin ixtisadi, ictimai tərəqiyyatıdaki orni və rolni çonqur tonuş şərt. Birinci, Yeni tərəqiyyat əndisini başlamçılıq bilən şəkilləndiriş gerek. Dünya bazırı tarivatqan növətiki taşqi muhitda biz küşünü mərkəzləşdirib, özümüzdün işini yaxşı qılıb, pəvqulada zor köləmlik işki bazar əvzəlikini cari qıldırıb, işki çon ayınışını asası gəvdə qılgan. İşki taşqi qoş ayınış bir-birini ilgiri sürdüğən yeni tərəqiyyat əndisi şəkilləndirişini tezildişimiz şərt. Changjiang deryası deltisi rayonu ixtisasla köp toplaşqan, pen texnika səviyyəsi yuqarı, yasımıçılıq tərəqi tapqan, kəsb zənciri, təminat zənciri nisbətən mükəmməl və bazar yuşurun küçü zor buluşdək əvzəliklərin cari qıldırıb, yeni tərəqiyyat əndisini şəkilləndiriş yolu üstüdə pahalı izdiniş gerek. İkinci, Dadılıq bilən dövlətimizin pən texnika və kəsibdə yenilik yaratışının yol aşqıcı avangardlardan buluş gerek. Növətdə, yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsib özgürüşü tezlişvatıdır. Bu, dövlətimizin pən texnikada yenilik yaratış ixtidarını tez östürüşünün təxirsizlikini teximi gəvdiləndirdi. Şanxay və Changjiang deryası deltisi rayonu Əla süpətlik məhsulat bilən təminləbli qalmay, teximi moyimi, yuqarı səviyyəlik pən texniki bilən təminləb, bütün məmləkətinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa tərək bol iş gerek. Üçüncü, ıslahat içi vitiş, yeni iqizlikini tezdən bərpa qılış gerek.
Yakından bu yan, ixtisatının dünya verişi tətür eqim, tətür şamalğı duş geldi. Qancı muşundaq bolğan sıri, biz insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpaqlış bayrıqını şunçı egiz götürüp, ixtisatının dünya verişini qatı təvrənmək qoğduşimiz və yetəklişimiz gerek. Çangcan deryası deltisi rayonu ızcıl türde ıslahat içi bitişinin aldıngı sepi bup geldi. Xalqara aldıngı qatardaki ölçemgi toğırınıp, ticaret soğudu muhitini yakşılap, uçuk, mulazimetcan, icatcan, yukarı önümlük terakiyat muhiti arkalık, memleket iş sertidiki ıxtisasla ve karhanılani makal işgı celip kılıp, soğuda ve selinmini kolaylaştırışkı türütkü bulup, tırışıp, xalqara bazar bilen, devlet içi bazarını tutaştırdığan muhim körükü aynı iş gerek. Çangcan deryası deldisini bir gövdeleştirip terakki kıldırış stratejisini yolu koyuşta, bir gövdeleştiriş ve yukur sübetlik terakki kıldırıştın ibaret, işki aşkuşluk sözünü mekkem ilgilep, bir gövdeleştiriş pikir yolu ve tedbiri arkalık memuri tosukunu buzup taşlap, siyasetlerinin maslıkını küçeytip, zörür amillani tehimu kendi dairde ravan yötgüledigan kılış gerek. Bu, caylanın seliştirme özellikini cari kıldırıp, işini tehimu muhabık taksimlep, tehimu kudretlik birikmi küşekkilendirip, yukur süpetlik terakiyatın ilgiri sürüşkü paydalık. Birinci, Çangcan deryası deltisi rayonu iktisadının yukur süpetlik terakiyatı türütkü buluş gerek. Üç ülke, bir şehir, yukumunun daimlik aldığını eliş, tizgilleş hizmetini yakış tutuş aldığın şartı astıda, partiye merkezi komiteti çıkargan türlük siyasetlerini yakış emelileştirip, altını mukumlaştırış hizmetini puhta yakış işlep, altıki kapalı tıkılış vazifesini umumuzluk emelileştirişte, bütün memleketinin aldı demeyin iş gerek. Kıyınçılıktın kutulduruş tedbirlerinin asasi katlamı bevasit etip erişi, bazar asasi gevdilerge bevasten nebiyet güzüşüge akik kapalatlı kılıp, pul mamile kapitalini yasımıçılık ve otra küçük mikro karhanılığa noktuluk medet berişge yetekleş gerek. Rakamlik ixtisat özellikini cari kıldırıp, kesiplerinin rakamlişip, ehlilişip tüp özgertişini teziltip, kesip zanciri, teminat zancirinin mukumluki ve rekabet gücünü aşırış gerek. Çoğun tür kuruluşlarını tez algı sılcıtıp, önümlük selinme ihtiyacını kozgutuş gerek. İkinci, pen teknikada ötkelgi hocum kılıç salmıkını aşırış gerek. Yenilik yartıştaki teşebbüskarlık hukuki, terakiyattaki teşebbüskarlık hukukini kolumuzda çın tutuşumuz şart. Şu ülke bir şehir pen teknika gücünü toplap, dikkatini toplaştırılgan tok yolu, biyotibi dora, sünni akıl katarlık noktuluk sahe ve aşkışlık halkılığı merkezleştirip, baldurak büs hasıl kılış gerek. Pen teknika tipideki bir türküm otura küçük mikro karhanılarının icadi terakki kılışı medet beriş gerek. Üçüncü, Çangcan deryası deltisideki şehirlerinin terakkiyat süpütünü östürüş gerek. Çangcan deryası deltisi rayonundaki şehirlerini içiş, kuruş, baldur başlangan. Konu şehir rayonu köp bulup, özgertiş vazifesi naiti eğir. Bu iş, ammının canı can menfaati ve şehirinin kelgüsü terakkiyatı çetilidir. Her kanç kıyım bolsa mı, amal kılıp hel kılış gerek. Şunun bilen birge, kar kuyuk ken kölemde çıkışka, kuruşku bulmaydı. Tarihi medeniyet ve şehir kıyafetini yakış kovdaşka ehmiyet verip, şehirlerinin hemisi okşaş kıyafette, binalarının hemisi okşaş uslubdu bulup geliştin, sahniş gerek. Fırsatın paydınıp, öyizimin hayan keçtiki kılıçının katli aldığını ilip, öyini pul tepişi vasıtsız kılıp almayı, olturuşki işiltişti katli tevrenmeyi çıntırıp, uzak önümlük mekanizmini emelileştirip, öyizimin bazarının mukum, sağlam terakki kılışıga hakiki kapalatlı kılış gerek. Törtüncü, anç terakki tapmağın rayonlarının yukur süpetlik terakkiyat kuvvetini aşırış gerek.
Bir gavdilashtirishdiki bir muhim maqsad rayonlar taraqqiyotining tengpung bo'lmaslik masalasini hal qilish. Taraqqiyot farqi ko'p hollarda taraqqiyot bo'shligi hisoblanadi. Aloqador tarmoqlar anch taraqqi topmagan rayonlarga qarata texmo dal tadbirni chiqarib va yo'l qo'yib, bu rayonlarning Changjiang daryosi deltasining bir gavdilashib yuqori sifatlik taraqqi qilish qadamiga yetishib olishiga turtki bo'lishi kerak. Dengiz daryo iqlimini sig'diralganligi bilan bepoyondir. O'xshash bo'lmagan rayonlarning iqtisodiy sharoiti, tabiiy sharoiti tashkil bo'lmaslik masalasi obyektiv mavjud. Masalan, shahar bilan yezikanit, tuzlanglik rayon bilan tog'liq rayon, kasblar taraqqiyot rayoni bilan ekologiyalik muhofazat rayoni o'tirsida farq bor. Tashkil bo'lishni oddiy mexanik alda tushunib olsak bo'lmaydi. Taraqqiyot tengpun bo'lmaslik masalasini iqtisodiy qonuniyat, tabiat qonuniyatiga uyg'un bo'lish, har joyning sharoitiga qarab ish ko'rish, turga ayirib yetakchilik qilish asosida hal qilish, obyektiv farqni e'tirof qilish hammani bir tayoqda haydamaslik kerak. 5. Pudonning yuqori saviyalik islohoti ichiwitishiga turtki bo'lish kerak. Bu yil Shanghai Pudonni ichish, ichiwitishning 30 yilligi. Pudonning islohotini sistemalik to'plashtirib, mas yuqori unumlik elib berish, yuqori saviyada tuzumlik ichiwitish, dunyoviy boylik taqsimlash iqtidorini kuchaytirish, shaharni zamonaviy idora qilish saviyasini o'stirish qatorliq jihatlarda oldin yo'li qo'yishi, oldin sinov qilishi, pol izdinishi, tajriba yortishiga madad berish, Shanghai va Changjiang daryosi deltasini bir gavdilashtirib yuqori sifatlik taraqqiy qildirishda, hatto davlatimizning sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishida strategiyalik ahamiyatga ega. Shanghai erkin savdo sinov rayoni Lingang yangi rayoni qurilishi xizmatini davomli yaxshi ishlab, tajriba etizlik rolini to'liq joriy qildirish kerak. Shanghai xalqaro pul muomila markazi qurilishini yaxshi tutib, Changjiang daryosi deltasi va butun mamlakat iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyotiga madad berish kerak. 6. Changjiang daryosi deltasi rayonining yashil taraqqiyot asosini puxtalash kerak. Changjiang daryosi deltasi rayoni Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining boshlamchisi. Shunga iqtisodiy taraqqiyotda oldida meng'ibli qolmay, ekologiyani qo'g'dash va barpo qilishdimi yaxshi boshlamchi bo'lishi kerak. Changjiang daryosining ekologiyasi muhitini qo'g'dash, asliga keltirishni gavdilik o'ringa qo'yib, ekologiyalik muhitdagi gavdilik masalalarini tuzatishni chiqib tutib, shahar bozorlarida paskini suv, axlatni bartaraf qilishni olg'a siljitib, ximiya sanoatidan bulg'inish, yezi egilikining doirlik bulg'inishi, kemi paroxutin bulg'inishni va qoldiq ruda omborlarini tuzashni kuchaytirish kerak. Tayxu ko'li rayoni atrofidagi shahar yezlarda organik tashlanduqni bartaraf qilish va uningdan foydalanishni olg'a siljitib, yurishlik yondashma kapalat tadbirlarini shakllantirib, Changjiang daryosi deltasi rayonining ekologiyalik muhit

sifatini ortak qoğdaş, birlikte tüzeşini örnek bilen təminləb, memleket boyca organik taşlandıqını bir taraf kılış ve onundan paydınış üçün ülgü görtüş gerek. Çangcan deryası da belik tutuşunu menni kılış, umumluq nəzərdə tutulgan. Evlatla közlengen muyum tedbir. Derya boydaki ülke, şehirle ve alakadar tarmakla bir tutaş planlaş, maslaştırışını küçeytip, siyaset tedbirlerini inçkileştirip, asasi gövdelik mesuliyetini çıngıtıp, belikçiliğinin çekingen belikçiliğinin işkı orlaşı ve turumuşunu kapalatlandırışı gerek. Kanun icra kılış, nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, kanunsuz belik tutuş kılmışlarına katlı zerbi berip, belik tutuşunu menni kılış hizmeti de emeli önüm hasıl kılış gerek. 7. Asasi amevi mulazimetini kolaylaştırış, hem bahirleşini ilgiri sürüş gerek. Köprek halıqının menfaatini közlep, köprek halıqının gemini yap, bir gevdileştirip terakki kıldırış davamı da halıq turmuşudaki kemtüklüğünü toluqlaş gerek. 3 ülke, bir şehir, bu kitimki yeni tasıman öpki yaluğu yokumunun aldığını eliş, tizgilleş tecrübesi birleştirip, Çangcan deryası deltisi rayonu hemkarlık mekanizmadan paydalanıp, amivi seyye ve kaskatarlık zor tasadibi ve kalage ciddi takabül turist sistemisini berpa kılıp, davalaş, saklık saklaş maddi eşyalarını, zapas saklaşını yanımı küçeytiş gerek. Birlik gelgen asasi davalını suğurtisi siyasetini yolu koyuşunu algı selcetip, doğrumun dericisi, diagnoz koyuş davalaş türleri, davalaş mulazimet esleheleri münderitisini plallık halda tedirci birlik keltürüş gerek. İcdimai kapalet kartısını vast kılıp, ahale mulazimeti emmibab kartısını yolu koyuş üstüde izdinip, katnaş, sefer, seyli sayahat, medeniyet tesirat katarlık cihetlerde bir şehir muamilisidin bekriman kılışını oldun işgı aşırış gerek. Şunun bilen birge şehir yezlada asasi katlam idari kılıştaki kemtülkünü toluqlaş. Tabi apetin mudabiliniş iktidarını östürüş cihette küsarıp kılışı. Emeli ünüm hasıl kılışı gerek. Partiyanın gölünüşünü ilgileş, umumiyetini planlaş, siyaset belgileş, ıslahatını ilgiri sürüş iktidarı ve iradesini küçeytip, Çangcan deryası deltisini bir gevdileştirip, terakki kıldırışını küçlük siyasi kapaletki iyi kılış gerek. Bir gevdileştirip, terakki kıldırış stratejisini yolu koyuş davamı da, ıhtisaslarını baykaş, ıhtisaslarını yetiştiriş, ıhtisaslarını işiltiş gerek. Siyasi ölçemini birinci ölçem kılıştı çıntırıp, kadırla koşonunun siyasi cihette şengili, tayangılı buluşu. Kişini hatırcam kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapaletli kılış gerek. Kadırla tüzümü ıslahatını çonkurlaştırıp, ıhtıdarlıkla çıkıdıgan, elala mukapatlındıgan, ıhtıdarsızla düşüdüğün, naçarla şallınıdıgan doğru yönlüşünü şekillendiriş kütürütkü buluş gerek. Çangcan deryası deltisini bir gevdileştirip terakki kıldırışkı maskeledigan kadır almaştırış mekanizmini orunduş üstüde izdiniş gerek. Karhana partiye teşkilatını kalıplaştırış kuruluşunu küçeytip, partiye teşkilatının karhanılarının tedbir belgilişi, bazar içişi, teknika yenilişi, ünümlü östürüşüge mulazimet kılış katarlık cihetlerdeki rolünü cari kıldırıp, partiyanın siyasi özelliği, teşkili özellikini karhananın terakiyat özellikine aylandırış gerek. Umumi mülükçülükten başka ilgilikteki teşkilatlarda partiyaya eza kubul kılışı ehmiyet verip, partiye ezalarını terbiyeleş, başkuruş hizmetini yakış işlep, ulanı avantgardlık, nemunlik rolünü cari kıldırışı yetekleş gerek. Çangcan deryası dildisini bir gevdileştirip terakki kıldırış, bir günlük ecir bileli vücudu çıkmaydı. Bizde hem tarihi sevirçallık buluşu, hem minut sekundunu koldun vermeydiğen tahırsızlık duygusu buluşu, hem uzak kelgüsünü pılalışımız, hem köz aldığımızdaki işini yakış kılışımız gerek. Rehberlik grupsi, çoğun yöliniş, çoğun prinsip ötkülünü yakış ilgilep,
партия мәркізі

Komitetinin tedbir uğurlaştırmasının cayda emelişige hakiki kapalet kılış gerek. Üç ülke, bir şehir ve alakadar tarmakla partiye merkezi komitetinin tedbir uğurlaştırması boyunca mesuliyetini dadıl zimisi gelip, teşebbüskarlık bilen netice artıp, dadıl böz hasıl kılış gerek. 14. 5 yıl mezgiledeki Çangcan Deryası deltisini bir gevdeleştirip terakki kıldırış, yirik planını yolu koyuş layihesini emniyetin çıkış kılgan halde tüzüp, tehimi mol neticelerini üzlüksüz kolgu keltiriş gerek. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020'nin 8. ayının 20. günü Çangcan Deryası deltisinin bir gevdeleşken terakkiyatını puhta olgu siljitiş söhbet yığında kılgan Çangcan Deryası deltisinin bir gevdeleşken yukarı süpetlik terakkiyatını puhta olgu siljitiş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulunduk biz bu bir kaç günlük programlarımızda Aysügül Hopper'ın tarım jurnalında ilan kılınan Söyleş namlı povestinin aldan kısımdaki bağında İlhamdan kilidigan muhabbetlik uçurla bağın sır azlap onun uçurlarını cevapsız kaldırışka başladı. Gülçehre'nin kalbini bu iş ve azap çulgu aldı.

O gerçi İlhan'ın aldıraş bu kalan oxşaydı odab, öz-özüge təsəlli bəygən bulsun mu? Amma bağın sırı bu yuqab getişlənin tolumu bir normal ikerlikin hiss qaldı. Ondaq da İlhan'ın Gülçehre'ye bundaq soğuk muamalıq kılışının səbəbi zadı neymidu? Olanın keyin küllər qandaq bola? Bola qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jorunu programımızı orınlaşdırılığan Aysügül Qopur'nun Söyleş namlıq povestinin davamıdı bulsun.

yanılı köngüllerine məsqil uçı kudratki iyi idi. Ama Gülçekre Vultırqı baharını seyğilatdı. Şu bahardaki tuyğularını izdeydi. Pəsirlerdeki her bir təkralıq onunla yeni ilhamını əsildetdi. Yüzük urulğan illik şamal kepeneklerinin kanat qeqişi, kakuk güllerinin nazakiti, bahar yamğuru həmmisi onunla ilhamını seyğindirip duratdı. İlhamın ündidarını qeytib alğan aşı muhabbetli künge bir yıl boğan künü Gülçekre bir posılgı tapşırıb aldı. Posılgını İlham əvətkən idi. O posılgını açdı. İçtidin bir iPad və qısqı yazılğan bir parça xət çıxdı. Gülçekre, bu minin tonuşqallıqımızın bir yıllıqını xatirləb sizge qığan soğam. Mən iPad'ke aspirantlıq imtihanı üçün təkrar qığandı ügünüşk digişlik barlıq dərslərini qaçılab qoydum. Bunun din kiyinki ögünüşünüzden önümlük bulup, imtihandan yaxşı netice bilen ötüp, bu koyunikan şehirde güzel kelgüsünüzden yartışınızdan ümit kılımın. Siz çokum kılalaysız. İlham bilen arasında taştak eğir cimcidli köyküm sürvatkanıga, bir aydın aşkan vakti kegen, addi, ne muhabbet, ne seyğiniş ibadilemegen, xudu bir dosti, tukkuni, savaqtışı evetkengi oxşaydıgan bu xat bilen aybet, onu ümit bilen ümitsizlik birleşip ketken bir xil keyfiyatka ilip kirdi. İlham onunğa ne kadar işindu, hem onun da ne kadar zor ümit kütüdü hə? Gülçekre'nin güzel kelecegi bulduğalıqı işindigan. En muhimi, onun güzel kelecegi buluşunu ümit kıldıgan bu adam, hakikaten kaderleşke erzeydi. Yakından boyan İlham, gah yokap, gah payda bulup, Gülçekre'ye eşit kalan azğını sövgüsünü sıkıp, oran yetküzü bir vatkan dağılattı. Lekin, aşınçilik sövgümü Gülçekre'nin jürgini titretkidek derecede ayacalıq idi. Gülçekre, ben sizlerdek hissiyatını pasahatlik sözlerden ifadeleyemeyim. Lekin, sana köğünüm dikini uçakla etdi. İlham seni sövme sop kaptı. Belki söyüş usulda özgürüş boptu. Onu söygen ikken sen bütün küçüğün bilen söygen. Çünkü hem bu adam bundak söyüşki erzgüdek adam bilen uçuruşalıqıdak tələyli gəməz. O turmuşdaki bəxsizdeki tüpəyildin kalbi hürbətçilikte qalğan Gülçekre'nin kalbini muhabbetki toldurdu. Turmuşka boğan kızgalıqını yokatkan Gülçekre'ni gayesi, nişani, neticisi ba Gülçekre'ye aylandırdı. Erle, gayri həvəs bilen qaraydığan Gülçekre'ni, əyminib qaraydığan Gülçekre'ye aylandırdı. Emdi o, yezi kışlaqladı kömülüb qalay digen Gülçekre'ni koladın yedilib, dağlıq daşının aspirantı buluşqı yedihləv atıdı. Əməliyyətdə, ilhamğı boğan sögün sana bir güzel kəlgüsü yartı atıdı. O, həqiqətən sögüşki ərzeydiğen erken. Sən əmdülü muhabbət duyğusu oyğanğan yaş qız əməz. Gün boyu o meni söymeydikken de ah urup jüriyememey, özünü onun sövgüsüye layıqlaştırgın. Menimce, o seni aspirant buluşka yetekliyip atkan ikken, onun ümidini yedi koyma dostum. Belkim, o deyendek, kelgüsünün bir güzel dakikalarda onun bilen birli buluşun mümkün. Sen kandaklı bulmuşsun, güzel sövgünün içi de yaşavatısın. Qara bizge, turmuş şelekçilik de neminin muhabbet, neminin sövgü ikkallikini unutup kaldık. Bəzdə turmuşumunu şundaq mənisiz yiz qılımın. Sələ qoşulub bir öyə kirib, qazan qomuş tirikçiliginin hələkçiligini yürüyənlər qarğanda nəticəsi bəxtliksən, dostum, dedi Nadirə. Nadirənin bu sözləri Gülçekre'nin xeyli gülləgəcə uyğu çöndürdü. Şok etimliq söhbətdən kin, o ilham toğrısıda quru xiyallanı qımıdı. Hər günü ilhamğı münasibətlik əsləmlə qoynuğu çöküş üçün, Ündidar sözlüş xatirisini qayt-qayt içib kömüdü. Gözü iş qımıdı. O, ögün işge kirişdi. Çünki İlham onun armanıq aylangan kəbi aspirantlıqda oquş, həm kəlgüsüdə aşı güzel şəhərdə yaşaş onun üçün ot tək arzuğu aylangan idi.

Kündüzü xizmet bilen. Keşleri ügünüş bilen ötken bu külle yeni öz ähmiyeti bilen Gülçehre'ye ümit işenç bir işledi. O her kitim ügünüş kığanda uykusu gelip bulanmay kağıcı kılattı. Kulap kağandıla ilhamı seyginişinin iskendisinden kutlalaydı. Keçeci yakşı uklap onun hiyallarının çüşlerinin sırtığı taşlap koyattı. Toxtamay ügünüş ilhamı tutuşduğun yol idi. Şu tapta bu yol bağın sırı müşkilleşmekte. Gülçehre bu yolda tez yügürmekte idi. Hüddi kuyaşkı karap yügürü vatkandik. Gülçehre özü arzu qığan daşının aspirantlık imtihanıgı tizimledip, 2 gün ötkendinkin ilhamdan uçur geldi. Tordun imtihanıgı tizimlet kalıqınızını ködüm. Yaraysız Gülçehre, imtihanıgı 3 ay vaqt kaldı. Qayrat kalın. Onun sözlerde atılacı mesuliyet, dostlarca mehir ifadılıp durattı. Bal temip turadığan muhabbetlik sözler yok idi. Ama Gülçehre onun Tordun imtihanı tizimlatqanlığınızni ködüm degen gepidin onun özüge tamamlıq diqqat qılıp turıwatqanlığını his qılıp hayajanlandı. Uzundan buyan qorqıp ketken yaşla tosatdan yani yamırap geldi. Ama şu paytlarda onun bu muhabbetli kalbi teğim güçlük bolmasa bolmaydı. Dekabrning oxirgi haftasiga to'g'ri kelgan bu imtihan tinch, ammo surlikligi bilan Gülçehre'ni jiddiylashtirdi. İlhamning Gülçehre, imtihanlaringiz o'ngishliq bo'lsin. Güzel kelgusingizda men sizni kutaman. G'ayrat qiling deb uchur yezib, har qitimliq imtihanning oldida telefon ekranini yoritishi bilan tang Gülçehre'ning qalbini yoritib turardi. Gülçehre imtihanlarını yaxşı bəgəşke, hər qitim imtihandan çıqqanda ilham kuçuğunu kən içib, onun olduğu çıqqandak hayacanğı çömüldü. İmtihandan kiyinki uzaq vaqtlıq nəticini kütüş çəriyanı, delğolluq, təşviş içi də tolumu astı ötü atatdı. İlhamı soğu çüşkən taştak yoqab ketken idi. Gülçehre ilhamdan nemişki bundaq özgürük ketkərlikini sürüştürüşdən qoqatdı. Bundaq sürüştürgəndə ilhamın tuyuqsız, Hazır mən sizni yaxşı görməyimən. Əndi bizim münasibətimiz dostluq deyə cavab verişdən qorxatdı. Qandaq durub bir işki toyğu onunğa şulanı əskərtdi. Onun özünün ruhi dünyasını bütünlüyə igiləb durğan ilhamdan ayrılıb qağısı yox idi. İmtihanın nəticəsinin elan qılınışı dəl Gülçehrənin ilham bilən tanışqınığı 2 il bolğan xatirə günə toğru gəldi. O İmtihandan ötüp, Şinjandaşı Güzel Sənət Şöyənin aspirantlığı qobul qılınğan idi. Xalibə və ğurur şadımalıqı da hayacalanğan Gülçehre nəticə cədvəli və qobul qılınış uxturuşunu İlhamın ön didarığı yolladı. Şu çağda o özünü İlhamı bir qədəm bir qədəmdən yıqılışı vatqanda kes qıldı. Mübarək bolsun Gülçehre. Kəlgüsü də bunun da mükəb nəticələrini qazanğaysız.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik, əsti tutalmaydı.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhaba.

Biz pat-pat özümüzni özgärtäyli degen täwsiyelärni anlatdyrbyz. Albatta, biz muhitni özgärtänmäýmiz. Biraq özümüzni özgärtäläýmiz. Biz yaş bolgaçka beşimizden bäzi bir sergüzäştlärni ötküzimiz. Mäsälän, muhabbet, dostluk degendek. Hiç kandaq adam her bir gününi mäňgü hoşal huram ve bäxtlik ötküzip bolanmaýdy. Hiç kandaq adam özünün täsirliki ve acizliğiga bimalal halda yüzlenmeydi. Sizne tavlaydığını neme? Keşmiş bilen köngülsizlik. Sizne bəxtli kılıdığını neme? Kən korsaklık bilen mehriballık. Sizne hatırcam kılıdığını şünüş bilen işenç. Elbette onundan başka siz yeni emeliyetini özgertenmeysiz. Bırak pozisyonunuzu özgerteleyiz. Ne için bazı nesleriniz zaten özgertkili bulmaydı? Belki hakiki gayemiz ne tapanmağallıkımız üçündür. Belki jiraktaki kem kütüsüz güzellik ne koğulaşkınımız üçündür. Biz ilgiri maktanğandık. Hamhiyallahını kıldık. Tar dairdeki nişanımız üçün tırıştık. Arkamızga burulup karga vaktimizde nurgun demlerde biz şu vakitnin özdün huzurlanışını unutup kaldık. Turmuştun güzel yerler gikege vakitte tohtap huzurlanışını unutup kalsak elbette bulmaydı. Yukurdu dep ötkünümüzge okşaş, biz özümüzünü özgerteleyimiz. Özümüzünün turmuşumuzunu güzellik tolduralayımız. Her vakit ken korsaklıkımız, mehri muhabbetimiz, minnettarlıkımız bilen etrafka güzellik takıtaylı. Güzel köylerimiz devamlı selam üçün.

Misschen medeniyeti keyfiyatı gıçömdi. Guanghan Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziye ve Sayat İdarısının muavin başlığı Hu Wenqing mundaq dedi. Biz hazırgıça Guanghan'ı baradığan məxsus liniyadan 5-ni aştuk. Sanshinglöni ekskursiya qıp bolğandan keyin yandiki Sanshin kentige berip tadqiqat paletini görüp Sanshinglöning medeniyet keyfiyatını tekim yaxşı isqığılı boludu.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, saxta teri asıraş məhsulatıqı əqiqi mal təkşürüş bəlgisi çaplandı. Bu zədi qandaq iş? Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Barğan sır köp istimalçılarının tordan mal setivləşin dalışıqa əgişib, şikili kodnı skanerla prasiyalqalıqını təkşürüş mü, istimalçılarının mal tapşır olğanı kiyinki adət kərkdik əylənib qaldı. Nurgun kişilər süpətlik məhsulat dəlilləşdən ötkən digən əskərtişini görüb, bunu rast gəyəndə pişinib qalıdı. Lekin, bu təkşür gününüz aşı sizinə aldıqan cinayetçi unsurlarının qıltıq işgəlikini oylab baxmıqan buluşunuz mümkün. Yaxında, Şanxay şəhəri Puto rayonlu xalq təptiş məhkəməsi yeni tipdiki saxtılıqdan aldan iliş kodunan saxtılıq qılış dilosunu becirdi. Dilo çetişlik bu malın saxtı markalıq ballar terasıraş məlhim işgəllik inik dursu mu? Əmma saxtılıqdan aldan iliş kodu bolğallıqıdın və onu qırvətkəlikdən oylumğa yerdən süpətlik məsulə ətdəb qarab çıxılgan. Saxtı malga nem üçün əqiqi kod çaplanıdı? Təptiş orqalları dilo beciriş cəriyanıda dilonun arqısıdikinin bir saxtı malını əqiqi kod səpləşdək qarırənli kəsb zəncirə bolğallıqını bayqıdı. Bir xuta saxtı ballar ter asıraş məlhəminin keynidə yeni tipdiki saxtılıqdan saxlanış kodunu saxtı yasaş dilos başqılındı. Məlum bir danlıq ballar ter asıraş şirkəti markisi A şirkət qaytırılğan bir botlıqı məhsulatını tapşırıb olğan. Қызметші қадымлар тәкшіріп, бұның сақты мәсілі тікелігіні байқыған. Лекен, малының үстігі шапланған сақтылықтың сақылыныш кодыны қырып әшқаннен кен вә шу арқылық еніқілғанда, бұ кодының рас тікелігі дәлілінген. Демек, ішідеке малыны химиялік тәкшіргенде ялған чыққан бұ малының үстігі кодының рас чықшы А шіркетіні жеделештірген. Шынақла дәрхал дейло мәлім қылған. Şanxay şəhəri Puto rayonlu xalq təptiş məhkəməsi 2-ci təptiş bölümünün müdiri Jo Pingjin müxbir qımandaq dedi. Guan orqanı şirkətinin saxtılıqdan saxlanış kodu sallıq məlumat ambarını təkşürüş arqılıq, başqalarının bu yerge besip kirgən ızları barlıqını bayqıdı. Besip kirgən bu ızlarını boylap sürüştürüp təkşürüp, cinayet qımandarı Xu Faminliknin saxtılıqdan saxlanış kodu sallıq məlumatını kirgizü sistemizini oğurluğan qılmışını bayqıdı. Guan organı besip kirgen ızını boylap tekşürüp, naitsizla xuf amelliknin oranını bekitti. Şu yılı 26 yaş kirgen o, məlum bir Allah toru şirketinden toru bihaterlik inciniyeriydi. O, A şirketinin mülazimetlerdeki bihaterlik uçkudun paydalanıp, sallıq məlumat ambarığı besip kirip, 10 mandan artıq saxtılıqdan aldınlaş kodu sallıq məlumatını özgü çüşürü elib. Çigira sırtdaki şifrlaştırıcı cümşak detaylı arqalıq vasitçi sodigar can famillik setip berip, 21 мың юандан артық пайда алған. Джо Пингжин мұндақ тұныштырды. Бір айлан Ху Фамиліктің башқы шеркетінің даңлық маркалық сақтылықтың сақылыныш кодының салық мәліматын сетіп алған. Шының білен Ху Фамилік сетіліш ихтияжы бойынша, балылар терасыраш бойымдарының сақтылықтың сақылыныш коды салық мәлімат амбарға қанунсыз бесіп кірген, әмді оныңдың сақтылықтың сақылыныш коды салық мәліматын шүріп іліп, башқыларға айнығы сатқан. Арқыдан А şirket мұлазиметінің ілгері ұжым құшырғалығыны байқап, дәрхал сақтылықтың сақылыныш бойынша дәлелдер системасының дәрежесін өмімізлік өстірген. Системінің дәрежесі өстірілгеннен кейін А şirketінің мәсулат оралымыздығы дәлелдеш көді шифрлаштырып бір тарап қылдырған. Саллық мәлімет амбарды пәкәт мәқпе езіқлі сақланған. Ені қызық сақланмаған. Шуңа Хуфамынлік А şirketінің саллық мәлімет амбарға ғаны бір қетін бесіп кергенде, Pəqət məhsulat oralmısıq basıqlı bulmaydıqan dəlilləş kodu məhbi yizqil erşələydiqan bolqan. O, bunun dəlgir besib kirgən erişkən sistemi oqoq dairisigi tayinib, A şirkətnin sallıq məlumat ambarıqı təxminən 25 mindan artıq özü yasalan saxtılıqdın saxlanış kodu sallıq məlumatın türkümlə kirgizib qoyqan. Təptiş orqalları təkşürüb, xufamilliknin cinayi qılmışı işki basqışı bölüngən dəb qorqan. Aldınqı məzgildə sistemi besib kirib, dəsləbki saxtılıqdın saxlanış kodu sallıq məlumatını oğurlap, Компьютер үшчі системісіздің саллық мәліматы қанунсыз ершіш жинайдығы жетілған. Кейінгі мәзгілді, о, өзі түзген саллық мәліматыны кіргізіш, дәлілләш ядыролық ұқтыдарығы бұзғыншылық қылыш. Компьютер үшчі системісіздің бұзғыншылық қылыш жинайд күманы бар болып, ішке жинайдыны қошып жазалаш кереклікен әқланған. Тәкшірішті байқылышча, Хуфамынлік юқыр иқынды техникі шықырып, сақтылықтың сақылыныш кодыны оғырлап, васыш содгерлерігі сетіп бередіген. Can Фамиллик, Чин А Фамиллик, Чин Б Фамиллик, Хуан Фамиллик қатарлық васыш саудигерлер қатлама қатлан баха қошып іліп сетіп, ақырда төвен иқынығы сақтылық қылыш уысығы иқып беріп, сақты балылар тер асыраш бойымдарыны organ tarafining sifatlik mahsulot salohiyatiga ega qiladigan. Jo Pengjian mundaq dedi. Hufamanlik bilan jinoyat o'tkizgan qora kulrang mahsulot ishlab chiqargan 4 kishimi billa deloga keltirildi. Navbatda bu delo yana ilgarilagan holda bajarilayotdi. Jo Pengjian yana mundaq dedi. Bu deloni bajarish orqali taftish organlari yana guvon organlari butun mamlakat doirasida Moshinog'i munosabatlik ahvollarni birlikda bajarishga yetaklab, soxtalikning oldini olish sonliq ma'lumotlarining eng og'riq boradigan joyini tekshirib isbotladi. Shanghai, Jiangsu, Lianyungang va Shanxi Xi'anda oxirgi uchtiki soxta mahsulot yasash, soxta mahsulot sotish jinoyat gumondorlarini payqaldi. Munosabatlik delolarining hammasida guvon organlari delo turg'izib taqiqladi. Shanxi Xi'andagi delolarga oxirgi uchtiki soxta mahsulot yasash, Saxtlıq sitiş xadımlarga xalq sot məhkəməsindən hökm çıxardı. Mütəxəssislər bundaq deydi. Bunun üçün birlik gələn ölçəm sistemimizi bərpa qilishimiz, şikili kodnu saxtlıqdan saqlaşdan bütün cəryanını qılıblaşdırıb başqoruş qilishimiz kerak. Yaqınqı 2 ildə saxtlıqın oldunəliş kodida saxtlıq qiliş istimalçıların əriz şikayetidiki qızlıq noxtıq aylandı. Bu yıl 3-cü ayda bazar nazarət qilish başqoruş tarmaqları bazar nazarət qilish başqoruş sistemisi asaslıq uyuşturgan yoki hüquq bergan saxtlıqın aldanılış boyunca tekşürüş sistemisini təqlid qılgan. İstimalçıların xata yönelişki yetekliliği çetişlik nurgun tor biketlerini tekşürüp bir taraf qılgan. Uzaq məzgil mətbə arqılıq saxtlıqın aldanılış texnikisi tədqiqatı bilen şüğullanğan Beycan basmış öyənleri, uçur kuruluşu şöyənin profesori Saopin mündaq da bildirdi. Şikili kodunu skanerlaş arqılıq rast yalğalıqını tekşirudugan bu tordaki saxtor bekatlar istimalçılarına ait qaymıqtırıp koydu. Berikme saxtılıqdan aldınlis texniksi bu sahada saxtılıqdan aldınlis sahizdiki umumizlik qollanıp atkan usul. Alaqdar texnikalar növete bir qadar pişpetilgen bolsa mu? Lekin saxtılıqdan aldınlis kodada saxtılıq qılış qalaymqancılıqları arqarqıdan görülü atıdı. Süpetlik mal çıkaratkan marka karxanlarının aldı bilen bu sahagi karatkan silenmesini zor aytısı zörür bolu batıdı. Çindah Şerlik Siyasi Kinaş Daimi Komitetinin azası, kanun meslehetçisi Liu Chuhang mundaq dep qaradı. Saxtlıqın aldını iliş kodun nazaret kılış başkuruştu mu kem tüklükler mevcut. Soğduda saxtlıqın aldını iliş süpüları da icazet çekilmesi kemçil. Saxtlıq kılış kesip zenciri de torda ve tor sırtı da girel isip getken buludu. Rayon alkıgan, Tarma qalqan əmkarlışıb qanun icra qılışının qeyliq dərcisi bir qədər zor bolub atıdı. Saxtlıqın aldınılış texnikisinin yenilənişi tiz bolğaçqa, nazarət qılış başqırışda arqıd qılış xarakteri məvcud bolub atıdı. Kəsbi sahədiki nurğun mütəxəssislər mündaq dəb görsətdi. Hazır ikilik kod arqılıq saxtlıqın aldınılış sahəsində ölçəm birlik gəlməslik, qaydı kəmçil buluş məsələsi məvcud. Dövlət qatlımı bilən kəsb qatlımını birlik gələn ölçəm sistemisini ornatışqa törütkü bolub, şikillik kod arqılıq saxtılıqının aldını ilişinin bütün cəryanını qılıblaşdırıb başqırışını təvsiyə qılımız.

0: yetekçiliki, pen texniki terek buluş, xalq payda ve nəbiyyat küzüşdən ibarət nizam çıxırış prinsipiqi koyulgan. Məzmuni, kevaz deyiriş, paxtı yığvuluş, seti veliş, pişiklaş, setiş, zapas saxlaşını üstüge iliş qatarlıq bütün kəsb zancirini qaplap, mükemmel nazarat qiliş, başquruş tüzümü sistemisi bərpa qılıngan. Abdınım Raylı Qalı Qurultayı Daimi Komitetinin muavin baş katibi, akbarat bayanatçısı Meryem İsmail mındaq dedi. Nizamda sortlarını caylaştırış, ölçemleştirip işlep çıkırış, gayri talalarını tüzeş, kaldıq sulya uyupıqtın bulğınışının aldını eliş, tüzeş qatarlıq kəm tüklərgi qarıta sistemalaşqan süpətini östürüş sistemisi bərpa qılındı. Nizamda hükümet kuvaklıkı boyunca tekşürüş, nişallık bahası yazdı. Ambarda hükümet kuvaklıkı boyunca tekşürüş, bütün zancirlik süpetini sürüştürüş, bintven bilen yerlik maslışıp nazaret kiliş, başkuruş katarlık ünümlük usullar kanunçılık tüzümüge götürülüp, devlet içindeki bu sahanın kanunçılık tüzümündeki boşluk ünümlük tolduruldu. Abdınım Raylı Qalı Qurultayı Daimi Komiteti, Qanunçılıq Xizmeti Komitetinin muavin müdiri Ye Jianxun, nizamını tüzüş jarayanında paxtakarlarının hukuk menfaatini kapaletlendiriş gavdilik orunga koyulup, köptürlük tedbiri belgilinip, paxtakarlarının paydasıga kapaletlik kılınganlığını bildirip mundaq dedi. Setiviliş jarayanında tekşürüş neticesiga asasen paxtının türü, derecesi, miqdarı boyunca setiviliş. Dərəcəsi və bahasını düşürüşkü yol qoymaslıq bekitilib, paxtakarlarının paxt satqan pulini vaxtıda toluq sommada beriş, nesi qaldırmaslıq tələb qılındı. Paxt satqan pulini nesi qaldırğanlarına qarta nizamda eniq cazalaş, agahlandırış tədbirləri bəlgiləndi. Paxtını hökumət qovaqlıqı boyunca təkşürüşdə karxana paxtakarlardan təkşürüş haqqı elişqi bolmaydığanlıqı aydınlaşdırıldı. Həm də hökumət qovaqlıqı boyunca təkşürüş guvahnamısını əksiz çıxırıb beriş bəlgiləndi. Paxtakarlarının gözlümünü muqumlaşdırışıqı paydalıq bolğan terixçilik aktivliqini aşırıb, kevəzini köp teriş, yaxşı terişqi ilhamlandırdığan paxtı nişallıq baha siyasi bekitildi. Bazar nazarat qilish başquruş jihatida nizamda qonunchillashtirish, raqamlashtirishdan iborat qo'sh tiraklik paxta sifatini surishtirish sistemisi barpo qilindi. Abdınım Raylı Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi Partiya Grupsının əzası, idarının muavin başlığı Ji Benjun, kevaz teriş, paxta yığış, seti biliş, pişiklaş, setiş, zapas saxlaş, tekşürüş qatarlıq bütün kəsb zancirinin sallıq məlumatlarını toplap, sallıq məlumatlarını tekşürüş, vaxtıda aldın signal veriş qatarlıq fonksiyalarga dayanıp, paxta süpitidə keliş mənbəsini tekşürgülü buluş, setilğan cayını eniqliğili buluş, məsuliyyətini sürüştürgülü buluşdan ibarət idarə qiliş məqsdi işqa aşırılğanlıqını tonuşdurup mundaq dedi. Süpetini sürüştürüş tizimlikide terğuçinin salahiyeti, yer bölüki, terğan sorti, seti viliş pişiklaş miqdarı hatırlanıdı. Vaxti 5 yıllık müddetten kem olmaydı. Bir tutaş qilıplaşqan başquruş belgesi, sızıqlıq kod, tekşürüş ispati ve süpetini sürüştürüş vasıtası arqılıq, paxtıda süpette saxtılıq qiliş, arlaştırıcı qatarlıq məsələlər görülse, sızıqlıq koddan paydalanıp, sürüştürüş vasıtası qatarlıqlar arqılıq, tətir yönülüşdə münasib pişiklap işləş, setiviliş ve teriş halqısıdaki məsul kişini sürüştürgülü boludu. Bütün zancirlik sürüştürüş tüzümü paxtının yukarı süpetlik tərəqiyatını bütün jarayanlıq tekşürgülü, belgilemegi xilaplıq qılğanlarını sürüştürgülü boludığan qanunçılıq kapaltı bilen təminləydi.
1: Әмде мегір муаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабри. Жаңсу өлкісі Хуай Ән шәрі, Бентон 7-ші шесі Хуянхы шәрге нешалық ярдан беріш жәрганыда райолар маслышыш, әм түрткі болыш, әлі сүпәтлік байлықны бір тұташ пилалылашыны тұтқы қылып, Шинжанғы нешалық ярдан беріш қызметінің әмәлі үнімін Шинжан Вуву арақчылық чәкілік шіркеті Бентон 7-ші шесі Хоянхы шәрі 129-ші төәнедігі Коны маркылық қарқаны болып, ішіліп шықырыш лейінгесінің Конырап

Hoşnahiye si Cinşaten Sayahat İstirahat Rayonu yazlık tatildeki sayahatçılar ikiminin yukarı pellesini kütüp aldı. Sayahatçılar bazıda köl boyudaki kumluk sahilde seyli kılsa, bazıda suda dolgun yerip yaz küllerdeki aram iliş peytlerden hazırlandı. Manzir rayonu yani köp hıllaşkan su kuruqluk sayahati kasıp altını berpa kılıp, su üstü katiri, Kumluk sahil motosiklet qatarlıq türler arqılıq nurgun sayahatçini kelip sınap ekşkı jalıp kıldı. Korlılıq sayahatçi Elfira Anwar mındaq dedi. Bir neç gündem buyan hava bek ısıp öyde turalmadık. Çoğunlarını, ballarını, dost braderlerini ilip, cin şatengi kelip ısıqtın daldılandık. Bu yerde oynaydıgan türler mu naid köpken. Şiho Foshan Devlet Orman Bahçesi'deki Dayfu San Manzir Rayonu Salkın Kelimati Güzel Manzirisi bilen sayahatçilerinin yazdı salkın daş, aram iliş, seyli sayahat kılıştaki alkışlık manzil gahi gaylandı. Köytün şehri ahalisi Oğuz Şömey mındak dedi. Ailemdikilerini ilip geldim. Bu yerinin havası bek salkınken, ballar mı bu yerde oynayışını yakış gördüken, her yılı digüdek kilovatımız. Kumul şehrinin şehir rayonu ottek ısıp ketken bolsa mı, Kumul şerq Tianşan manzir rayonu yeşillikı pürkengen, havası salkın bulup, özgeç kilimat evzellikiye tayınıp, tabii salkındaş manzir rayonu gaylandı. Bu cay tutaş ketken dalıda konuş bazıları, tağ dalılardaki aile ve mihmanxana, has yemek işmek kasplarını yetiştirip şekillendirgen bulup, tağda salkındaş, dalıda konup aram iliş üçün bardağın sayahatçilerden ayığı üzülmedi. Evirgol rayonu Aktaş yesiriki dalıda konuş lagiri aile ve mihmanxansının mesulü maaşı ötin ındak dedi. Hazır günüge kilovatkan sayahatçı otri hesaplan 60'dan 80 geçe buluvatıdı. Sayahatçilerinin köp kılaşkan dalı seylisi ihtiyacıgı maslış üçün su, tok, monça, özgeçe yemek işmek katarlık yürüyüşlük mülazimetlerini üzliksiz mükemmelleştirdi. Yine etraptaki kent ahallarını yakın etrapta iş kurulaştırıp öz cayımızın özgeçe yezgilik mahsulatlarını sattık. Әмді Аптаном райондегі 16 жерінің ауа райдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұшық болып кейін бұлытланды. Температура 24-33 Цельсия градусықшы. Алтайда ауа бұлытлық температура 18-33 Цельсия градусықшы. Чөлчекте азырақ ямғыр яғды. Температура 21-36 Цельсия градусықшы. Олжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 20-30 Цельсия градусықшы. Bortalada azırak yağmur yağdı. Temperatura 21-36 Celsiya gradusqça. Qarmayda azırak yağmur yağdı. Temperatura 26-36 Celsiya gradusqça. Köytünde hava bulutluq. Temperatura 23-36 Celsiya gradusqça. Şihanzda hava uçuq bazdı bulutluq. Temperatura 21-35 Celsiya gradusqça. Sancıda hava bulutluk temperatura 24-36 Celsiya gradusqça. Kumulda hava uçuk temperatura 25-37 Celsiya gradusqça. Turpanda hava bulutluk temperatura 31-44 Celsiya gradusqça. Korulda hava bulutluk temperatura 26-37 Celsiya gradusqça. Aksuda hava bulutluk temperatura 26-36 Celsiya gradusqça. Ağaçta azırak yağmur yağdı. Temperatura 23-32 Celsiya gradusqça. Qashqarda azırak yağmur yağdı. Temperatura 22-34 Celsiya gradusqça. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 25-32 Celsiya gradusqça. Ürümçide hava uçuq bulup keyin bulutlandı. Temperatura 24-33 Celsiya gradusqça boladı. Hörmetli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları Programısı boyunca anlatış berdik. Bu kitabın programımızın tercümanları Amine Nurahmet, Elmi Nur İsamidin, Arzugül Xalık, Muharriri Muhammed Evel, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Zulpiye Mahmud bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları Programısını anlığınanlarına rahmet. Слушайте, абончылар терминалны чүрсеңіз, техникөп сәрхіл мәзмұрлардың қавардар бұл алайсыз.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Amerika Trump Taratko Pentechniki Guruyi karmıgıdaki süpa əqiqi ijtimai alaqa yakında Wall Kocisi'deki pulu muamili aparatlarına app programı ulaş eğizine setip

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмасам, техму биярым болымын. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı. Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gəlisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
5: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп күліміз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
3: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımışında kalmış olup kalan sebalam.
6: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
3: Opa, kosum ağırıp gitti.
6: Bir aram bulu atımen de ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
7: Siz gep kılamayın lap getirip de bana. Çıkayınız gep kılıp olacağım ne? Çıkın bir çıkıp kumayın kendisiz tayıtır karım.
8: Yükensiz azal dönmemiş kalsız, koşan emez tab sormaysız.
6: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki vallahanın mı özgüçlük giyme bak.
7: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anlayın şu an bakayım.
8: Bek kalkasana işiniz hemen. İmtihanda birinci bozsamı yeni lan tılanlayım yani.
6: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün eşi gerek.
3: Ulan imiş ki sen adı boz yakıldı. Özlendim mesul bana akşamamdı.
9: Abba bu kıtta mal işinden bulamdı.
6: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
3: Balılarımızdan psikik sağlamlıkına ehmiyet vereyli.
7: Балаларымыздан көңілі ерім болған, хош болған, атча келген вақытларға әхмет берейлі.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdanıvatkan, izdiniş dağımı da alıqı ligirləvatkan radyo anlıqçıda. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanlarını karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 8. ayının 20. günü Çangcang Deryası deltisinin bir gavdileşken terakiyatını puhta olgı siljitiş söhbet yığında kılgan Çangcang Deryası deltisinin bir gavdileşken yukarı süpetlik terakiyatını puhta olgı siljitiş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

Çangcang deryası Dildisi rayonunun devletinin iqtisadi, ijtimai tereqiyatıdaki orni ve rolini çoğunkur tonup, Çangcang deryası Dildisini bir gavdileştirip tereqi kıldırıştı duş gelgen yeni vəziyet, yeni talepki birleştirip, nişan yönlişi bilen mesele yönlişinin birlikidi çıngtırıp, bir gavdileştiriş ve yukur süpetlik tereqi kıldırış digen iki aşkışlıq sözünü mekkem igiligen halda, Nuhtuluk hizmetlerini yakşı tutup, hakiki tutup, emeli işlep, baş çökürüp, capağı çıdap işlep, Çangcang deryası diltisini bir gevdileştirip terakki kıldırışta üzlüksüz önüm hasıl kılışık türütkü buluş gerek. Çangcang deryası diltisini bir gevdileştirip terakki kıldırış stratejisi yolu koyulgan bir yıldın köprek vakıttın buyan, üç ülke, bir şehir ve alakadar tarmakla Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını izcillaştırıp ve emelileştirip, hizmetlerini çın tutup işlep, nurgun yarkın noktalarını yarattı. Birinciden, Partiya Merkezi Komitetinin stratejilik muddasını caydı özleştirip, Çangcang deryası dildisini bir gavdileştirip terakki kıldırışını, devletinin rayon terakkiyatı umumi stratejisi umumluğu koyup, bir tutaş planlap, Onun bütün memleket terakkiyatının güçlük, canlık iş kutbi, yukarı süpetlik terakkiyat örnek rayonu, zamanı velişini aldın asası cihetin işgı aşırıştaki yitekçi rayon, rayonlarını bir gavdileştirip terakki kıldırıştaki ülke rayon, ıslahat içi vitiştiki yeni egizlik hikayelik edin ibaret, stratejilik ornanı mekkem egiledi. İkinciden, şekil ve usulda yenilik yaratıp, Noktuluk sahe ve noktuluk rayonlarını çördüyen halda böz şasıl kılıp, nokta arkalık dairini yetekleyen halda bir gavdileştiriş kademini tezletti. Üçüncüden, stratejiyeni yolu koyuş neticeleri namayan buldu. Yerik planga dair siyaset sistemisinin asasi ramkisi deslepki kademde şekillendi. Köp katlamlı hizmet mekanizmi emeli ünüm verdi. Bu ketimki yukumunun aldığını eliş tizgilleş ve ixtisatını esli keltürüş ceryanı da bir gavdileştiriş mekanizmi ve öz ara tutaştırılgan, öz ara ravallaştırılgan ul esleyle rolunu cari kıldırdı. Umumen itkanda, Çangcang deryası dildisini bir gavdileştirip terakki kıldırışta yeni vaziyet barlıq gelmekte. Bu, Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırmasının doğru bolğalıqını. Her kaysi tereplerinin küçük emelileştirilgelikini çöndürüp yeridu. Keskin ve mürekkep vaziyet aldı da Çangcang deryası dildisini bir gavdileştirip terakki kıldırışka, tehimi yakşı

ki teşebbüskarlık hukuki. Terakkiyatı ki teşebbüskarlık hukukunu kolumuzda çın tutuşumuz şart. Şu ülke bir şehir pen teknika küçünü toplap, dikkatini toplaştırılgan tokyoli, biyotibi dora, sünni akıl katarlık noktuluk sahe ve aşkışlık halkılığı merkezleştirip, baldurak büs hasıl kılış gerek. Pen teknika tipideki bir türküm otura küçük mikro karhanlarının icadi terakki kılışığı medet veriş gerek. Üçüncü, Çangcan deryası deltisideki şehirlerinin terakkiyat süpütünü östürüş gerek. Çangcan deryası deltisi rayonundaki şehirlerini içiş, kuruş, baldur başlangan. Konu şehir rayonu köp olup, özgertiş vazifesi naiti eğir. Bu iş, ammının canıcan menfaati ve şehirinin kelgüsü terakkiyatı çetilidi. Her kancı kıyım bolsa mı, amal kılıp hel kılış gerek. Şunun bilen birge, kar kuyuk ken kölemde çıkışka, kuruşku bulmaydı. Tarihi medeniyet ve şehir kıyafetini yakışık odaşka ehmiyet verip, şehirlerinin hemisi okşaş kıyafette, binaların hemisi okşaş uslubdu bulup geliştin, sakınış gerek. Fırsatın paydınıp, öyüzümün hayan keçtiki kılışının katli aldığını ilip, öyünü pul tepişi vasıtası kılıp almayı, oltırışkı işiltişti katli tevrenmeyi çıntırıp, uzak önümlük mekanizmini emeliyleştirip, öyüzümün bazarının mukum, sağlam terakki kılışıga, hakiki kapalatlı kılış gerek. Dörtüncü, anç terakki tapmagan rayonlarının yukur süpetlik terakkiyat kuvvetini aşırış gerek. Bir gevdileştirişteki bir mühim maksat, rayonlar terakkiyatının tengpun bulmaslık meselesini hal kılış. Terakkiyat perki köp hallada terakkiyat boşluk hesaplanıdı. Alakadar tarmakla anç terakki tapmagan rayonlar karta tehimu del tedbirini çıkarıp ve yolu koyup, bu rayonlarının Çangcan deryası deltisinin bir gevdilişip yukur süpetlik terakki kılış kademegi yetişivilişiga türütkü buluş gerek. Deniz, derya ikıllarını sığduralı kalıqı bilen bir payandır. Okşaş bolmağan rayonlarının ıqtisadi şaraiti, tabi şaraiti, teşri bulmaslık meselesi objektif mevcut. Meselen, şehir bilen Yezikenit, Tüzlenlik rayon bilen Tağlıq rayon, Kesple terakkiyat rayonu bilen ekologiyelik muhabizet rayonu otursa da perk ba. Teşri buluşni addi, mekanik alda çüşünü olsak bulmaydı. Terakkiyat tempon bulmaslık meselesini iktisadi kanuniyet, tabiat kanuniyetine uygun buluş. Her cayının şaraiti karab iş görüş. Türge ayırıp yetekçilik kılış asası da el kılış, obikt perkni itiraf kılış, hemmini bir tayakta heydemeslik gerek. Beşinci, Pudo'nun yukur seviyelik ıslahati içi vitişi götürütkü buluş gerek. Bu yıl Şanghay Pudo'nun içiş, içi vitişinin 30 yıllıkı. Pudo'nun ıslahatını sistemilik toplaştırıp, maz, yukur önümlük ilip veriş. Yukur seviyede tüzümlük içi vitiş. Dünyavi baylık taksimleş iktidarını küçeytiş. Şehirni zamanivi idare kılı seviyesini östürüş katarlık cihetlerde aldın yolu koyuşu, aldın sınak kılışı, pahalı ızdın işi, tecrübe yartışığı medet beriş, Şanghay ve Çangcan deryası deltisini bir gevdileştirip yukur süpetlik terakki kıldırışta. Hatta döltümüzün sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşu da stratejilik ehmiyetki ige. Şanghay erkin soda sınak rayonu Lingan yeni rayonu kuruluşu hizmetini devamlı yakışı işlep, tecrübe itizlik rolünü toluk cari kıldırış gerek. Şanghay halkıra pul mamile merkezi kuruluşunu yakışı tutup, Çangcan deryası deltisi ve bütün memleket iktisadının yukur süpetlik terakkiyatı medet veriş gerek. Altıncı, Çangcan deryası deltisi rayonunun yeşil terakkiyat asasını putlaş gerek. Çangcan deryası deltisi rayonu Çangcan deryası iktisat belbığının başlamcısı. Şuna iktisadi terakkiyatta aldıdı minıplı kalmay, ekologiyanı kogdaş ve berpa kılıçtımı yakşı başlamcı buluş gerek. Çangcan

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadı da bugün dek biz bu bir kanç günlük programlarımızda Aysügül Hopper'ın tarım jurnalında ilan kılınan Söyliş namlı povestinin aldın kısımlarını anlatkandık. İlham ketip dastlabki küllerde gerçi ulanın sözleşi hatirisi yanıla sığınış tolgan şiirla bir-birige sögü ifadeleşle bilen tolgan bolsun mu? Keyingi küllerge bağında İlhamdan kiledigan muhabbetlik uçurla bağın sır azlap onun uçurlarını cevapsız kaldırışka başladı. Gülçehranın kalbini bu iş ve azap çolgu aldı. O gerçi İlhamını aldıraş bop kalan okşaydı odab öz-özüge teselli beygen bolsun mu? Ama Bağın sırı bu yokap getişlerinin tolumu bir normal ikerlikin hiyas kaldı. Ondaq da İlhan'ın Gülçehre'ye bundaq soğuk muamalı kılışının sebebi zadı neymedi? Olanın keyin küllere kandaq bola? Bola kızıqsanla, deyikten'la devamlı bugünkü radyo jurnalı programımızı oranlaştırılgan Aysügül Hopper'ın Söyliş namlı povestinin devamı da bolsun.

Şu günlerde siğiniş, dilğulluk ve azap onun kalbide ürkeşlep teşip çıkayıldap kalan idi. Gülçehre onu sırtkı çıkardığan bir eğizge muhtaş idi. O Nadire'ni izledi. Gülçehre'nin çırayı qarıp, es tuyğusunu düşünelaydıgan Nadire, Gülçehre'deki özgürüşlerini baykadı. Şuna dostunun eğiz etişini kütüp oldurdu. Gülçehre onunla ilham ketkendiğin kiyinki özgürüşlerini bayan kıp ötdi. Adaş, o min taşlı vətdi demekçimi sən? Burun senin sözlerinden onu bilimlik, pəzilətlik, katlı kişi edip oylatıken mən. Aslında onu tutturuqsız, üzümü kömül birisken de? O bu yerdeki köllerini işbuşuqsız ötküzüş üçün seni əmək kılıp atıken de? Nadire kızırıp açıqdan sözlüdü. Nadire'nin bu gibi Gülçehre'nin kömülsüz keyfiyatını teximi küçeydi vətdi. O xuddi Bıravının oldu da ilhamını yalan aşılıp koyğandak bir yaramlıq yes kaldı. Gülçehre Nadire'nin özünü, tayini yok dəb əyibdişi razı idi ki, ilhamını tuturuqsız, özümü kömül dəb karışığı yol koyamaydı. Çünkü bu haqarat pak bir sögüge, kımmetlik əslimiye ilhamı boğan haqarat idi. Yaq, o ondaq tuturuqsız adam emez. O bir evansız, esil adam. Pekat beni söymez bop kaldı şu. Gülçehre bu geplerini davetip, göz yaşlarını toxtu olamay kaldı. Nadire, Gülçehre'nin göz yaşları arqılıq ibadlavatkan azabını ve bu azabının kendiki küçlük muhabbetini his kaldı. Buldu, buldu, şığlamığın adışım. Emdi mən onu əyiblimeye, dedi Nadire, Gülçehre'ni yeni kucaklap, küçük balını bəzləgən dək bəzləb. Onu yelim yaxşı görsən, şundaq mı? Söygü deyən, sən söysən, mən mi söymən, deyəliydiğən toyğu əməzgən Nadire. O söymüsü mü, yenində bulmuşsu mu, eriş mümkün bulmuşsu mu, onun söyüşdən toxtap qalamaydıkən sən. Bu yaxşı görüş, o bir qalibinin yeni bir qalibki şərsiz bağlanışkən. Asasız yaxşı görüşkən. Mən onu unutayamıq dəkmən. Meninçə, sən bu xiyali toyğuladın bolduraq çıxıb get. Reallığı yüzləngən Gülçehrə. Eğer bu hiyali tuyguladın çıkıp reallığı yüzlensem, ilhamı nisbətən mende nəfrət uyğunub gelişi mümkün. Minin bu reallıqqa həm hazırqı ilhamı yüzlengim yok. Gülçehre'nin sevdalıq çıkıp durğan bu çırayını köygen her qandaq kişinin artıq çekep kılışqa tılıp almaydı. Nadire Gülçehre'yi qarıp ünsiz oldurup getdi. Gülçehre'nin ilhamını hazır mı, üşmez ve çonkur muhabbet bilen söyüşünü küçlük əqide edip mədileş gerek mi? Ya ki, əhməklərcə səvdaylıq süpüdü

Dan başlap o ilhamni mengü yoqtıp qoyatdi. Onun hayajandan şuğuldap iqıwatqan qaldırı bara-bara soğuşqa başıldı. O titirgenice somkısını elip ayrımxandan çıkıp ketti. O ilhamdan qancha yiraqlaşını oylagan siri şunca yaqınlaşıp kelibatdı. Onu qancha seyginğan siri onundan şunca yiraqlaşıp ketibatqandaq qaladı. İlham onun kalp gülzarlıkına kirgende boyan bu gülzarlıkının işke mehkem takılıp kalan bulup emdi hiç kim kiremeydi gandak kalattı. Pesillerge orun boşluk yeni bahar yetip geldi. Bahar tanıkları yanılı şundak yıkımlık, yanılı köngüllerine meskıvucu kudretki iyi eydi. Ama Gülçehre bulturka baharını sıyılattı. Şu bahardaki tuyğularını izdeydi. Pesillerdeki her bir tekrarlık onunla yeni ilhamını əsildetti. Yüzüge urulgan illik şamal, kepineklerinin kanat qeqişi, kakuk güllerinin nazakiti, bahar yamğuru hemmisi onunla ilhamını sığındırıp duratdi. İlhamının ündidarını qetibagan aşı muhabbetli künge bir jıl boğan künü Gülçehre bir posılgı tapşırıp aldı. Posılgını ilham əvətken idi. O posılgını açdı. İçtidin bir iPad ve kısqı yazılgan bir bacı xat çıxdı. Gülçehre, bu minin tonuşqallıqımızın bir yıllıqını xatirləb sizge qığan soğam. Mən iPad'ke aspirantlıq imtihanı üçün tekrar qığandı ügünüşkide geçtik barlıq dərislərini qaçılab qoydum. Bunun din kiyinki ügünüşünüzdən ünümlük bulup, imtihandan yaxşı nəticəblən ötüb, bu qoynikən şəhərdə güzel kəlgüsünüzünü, yartışınızını ümit qılımə. Siz çoxum qılalaysız. İlham bilən arısıda taştak eğir cimcidli qoykum sürvatqınığa bir aydın aşqan vaqtı kəygən addi, nə muhabbət, nə siyğınış ifadələnməyən, xudu bir dosti, tuqqını, savaqdışı əvətkəngi oxşaydıqan bu xat bilən aybət, onu ümit bilən ümitsizlik birləşib getkən bir xil keyfiyyatqı ilib kirdi. İlham onunğa nə qədər işindu, həm onunda nə qədər zor ümit kütüdü, hə? Gülçehrənin güzəl kiləcəgi bulduqalıqı işindiqan. Ən muhimi, onun güzəl kiləcəgi buluşunu ümit qıldıqan bu adam həqiqətən qədərləşki ərziyyətli. Yakında boyan ilham, gah yokap, gah payda bulup, Gülçehre'ye eşit kalan azgını sövgüsünü sıkıp, oran yetküzü bir vatkan dakkalattı. Lekin, aşınçilik sövgümü Gülçehre'nin jürgini titretkidek derecede hayacalık idi. Gülçehre, ben sizlerdek hissiyatını pasahatlik sözlerle ifadeyemeyim. Lekin, sana köğünüm dikini uçakla iddi. İlham seni sövme sop kaptı. Belki söyüş usulda özgürüş boptu. Onu söygen ikken sen bütün küçüğün bilen söygen. Çünkü hem adam bundak söyüşki erzgürek adam bilen uçuruşalığı dek teleri gemez. O turmuştaki bəxsizdeki tüpeyildin kalbi hürbetçilikte kalan Gülçehre'nin kalbini muhabbetki toldurdu. Turmuşka boğan kızgallıkını yok atkan Gülçehre'ni gayesi, nişani, neticisi bay Gülçehre'ye aylandırdı. Erle gayri heves bilen karaydıgan Gülçehre'ni eyminip karaydıgan Gülçehre'ye aylandırdı. Hem de o yezi kışlaqlarda kömülüp kalay diyen Gülçehre'ni koladın yedilip dağınlık taşının aspirantı buluşku yedihle vatıdı. Emeliyette ilhamı boğan söğün sana bir güzel kelgüsü yarttı vatıdı. O hakikaten söğüşke erzeydiğen erken. Sen hem de muhabbet duyğusu uyğungan yaş kız emez. Kün boyu o meni söymeydikken de ah urup jüriyvermey, özünü onun sövgüsüye layıklaştırgın. Menimce, o seni aspirant buluşka yetekleyatkan iken, onun ümidini yedi koyma dostum. Belkim, o diyendek, kelgüsünün bir güzel dakikalarda onun bilen belli buluşun mümkün. Sen kandaklı bulmuşsun, güzel sövgünün içi de yaşavatısın. Qara bizge, turmuş eleşçiliki de neminin muhabbet, neminin sövgü ikerlikini unutup kaldık. Bazda turmuşumunu şundak mənisiz yez kılımın. Sıla koşulup bir öyge kirip kazan kumuş tirikçiliginin hələkçiligini yürüyenler karğanda netçesi bəxtliksən dostum, dedi Nadire. Nadire'nin bu sözleri Gülçehre'ni xeyli güllegeci uyğu çöndürdü. Şu qeytimliq söhbətdən kiyin o ilham toğrısı da quru xiyallanı qımadı. Her günü ilhamğı münasibətlik əsləmlə qoynuğu çöküş üçün Ündidar sözlü şatirisini qayt-qayt içib kömüdü. Köz iş qımıdı. O, ögün işge kirişdi. Çünki ilham onun armınıq aylangan kəbi aspirantlıqda oquş, həm kəlgüsüdə aşı güzəl şəhərdə yaşaş onun üçün oddək arzuğu aylangan idi.

Kündüzü xizmet bilen. Keşleri ügünüş bilen ötken bu külle yeni öz ähmiyeti bilen Gülçehre'ye ümit işenç bir işledi. O her kitim ügünüş kığanda uykusu gelip bulanmayı kağıcı kılattı. Kulap kağandıla ilhamı sığınışının iskencisinden kutlalaydı. Keçeci yakşı uklap onun hiyallarının, çüşlerinin sırtığı taşlap koyattı. Toxtamay ügünüş ilhamı tutuşduğun yol idi. Şu tapta bu yol bağın sırı müşkülleşmekte. Gülçehre bu yolda tez yügürmekte idi. Hoddi kuyaşkı karıp yügürü vatkandik. Gülçehre özü arzu kığan daşıyonun aspirantlık imtihanıgı tizimledip, 2 gün ötkendinkin ilhamdan uçur geldi. Tordun imtihanıgı tizimlatkallıkınızını ködüm. Yaraysız Gülçehre, imtihanıga 2 ay vakit kaldı. Gayrat kılın. Onun sözlerde atılacı mesuliyet, dostlarca mehir ifadılıp durattı. Bal temip durduğun muhabbetlik sözler yok idi. Ama Gülçehre onun, Tordun imtihanı tizimlatkallıkınızını ködüm degen gepeden onun özüge devamlıq dikkat kılıp turuvatkallıkını hes kılıp hayacalandı. Uzundan buyan kurup ketken yaşla tosattın yeni yamırap geldi. Ama şu peytlerde onun bu muhabbetlik kalbi teğim güçlük bulması bulmaydı. Dekabrının ahırkı ertesige toğır kegen bu imtihan teniç ama sürlüklüge bilen Gülçehre'ni ciddileştirvetti. İlhan'nın Gülçehre, imtihanlarınız umuşluk bolsun. Güzel kelgüsünüzde men sizin kütümen, gayret kılın dep uçur gezip, her kıtımlık imtihanın aldı da telefon ekranı yurtuşu bilen tan Gülçehre'nin kalbini mi yurtup durattı. Gülçehre imtihanlarını yakşı bəgeşke her kıtım imtihandan çıkanda İlham kuçuğunu kən içip onun olduğu çıkandak hayacanğı çömüldü. İmtihandan kiyinki uzak vakitlik neticinin kütüş çeryanı delğulluk, təşviş içi de tolumu astı ödü atattı. İlham mı soğuk düşken taştak yokap ketken idi. Gülçehre İlham'dan nemişki bundaq özgürüp ketkerlikini sürüştürüşten korkattı. Bundaq sürüştürgen de İlham'nın tuyuqsız hazır mən sizni yaxşı görməyəm. Əm də bizim münasibətimiz dostluq deyə cavab verişdən qorxdu. Qandaq durub bir işki toyğu onunğa şulanı əskərtdi. Onun özünün ruhi dünyasını bütünlə iğləb durğan ilhamdan ayrılıb

Sevimlik radyo anıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Сүйімді радио тыңдаушылар, программамызға қайтып келдік. Кейфиятымызды тәңшейлі. Кейфият гүзел болса, әлбетте әтрапымыздағы һәммә нәрсе гүзел көрінеді. Тұрмышқа күліп бақсақ, тұрмыш мы бізге күліп бақады. Һәр вақыт көңілімізді азады тұтышымыз, кейфиятымызды яхшылышымыз керек. Сіз әні шу күлімсірәшлеріңіз білен, тұрмышта нұрғылыған кішілер білен ұшырышып тұра алайсыз. Ula arsızın hayatınızda sizni haqiqi biladigan birisini tapa olasiz. Haqiqi ishonchli do'stlaringizni tapa olasiz. Mana buning o'zi bir baxt. Mayli qandoq vaqtda bo'lmasin, mayli siz nimani qilmang, mayli qandoq muhitga duch kelmang, shuni bilishingiz kerakki, shundoq bir odam bor. U sizning uyga qaytishingizni har vaqt saqlab turadi. Shundoq bir odam borki, u siz bilan birga xushalliqlaringiz azablarınızdan tən bəhrəman bulalaydı. Sizdən qeysərlikiniz və acizliqinizi körüb duralaydı. Mənə bu, köngülünün təsəllisi. Köngülümüzgi təsəlliyi buluduğun hər nərsini qədirləyli. Məyli o bir adəm, məyli o bir cay, məyli o bir kitab, məyli o bir muzika, məyli o bir naxşı bolsun. Əlbəttə, köngülümüzgi təsəlliyi boğudək, məlhəm boğudək naxşılarımız bugünkü proqramımızda hər giz üzülüb qalmaydı. Qeynəmizsə güzəl naxşılarımız.

bir adam çoğun yolda tez ütüşüvatkan avtomobille arsıda avtomobil heydep ketuvat attı. Kızıl çırak kekende üstü beş topuçan bir bala avtomobil derizisini çekip unudun. Tağa gül alamsız dep sordu. Bu beş yüzyan pulunu emdili berip duruşuğa yeşil çırak yenip keynedeki maşinala oldırtıp signal belgeli turdu. Kaysi rengdikisi bosu bolayı vurdu. Dedi o balığı kopallık bile. Bola tiz bola. Balış uçakta rahmetsizge efendi dedi edep bile. Yelik kişi azırak mangandın kiyen balığı kıgan kopallığının hizirlik eskildi de avtomobilini yolunun çetegi tok tutup balının aldığı gelip keçirim sordu. Yeniden beş yüyen çıkırıp onunla öz yakış göğen Adem'ge bir tal gül soğuk kılışını eğitti. Bala külüp durup makul boldu. O kişi kaytıp berip avtomobilini kozguvede, avtomobil zadılı kozgalmadı. Biraza hepileşken dinkin, söreydiğen avtomobil çakırmaktan başka amal kalmağallıkını yızkıldı. O nemi kılarını bilenmeyi turganda, udul tereptin avtomobil söreydiğen bir avtomobil keldi. Bir bala mağı on yuan berip, sizge yardım kılışımını eğitti, dedi şopur kapinkidin düşüp. O yana ma bağakçını sizge berip kuyuşumunu eğitti. Elik kişi bağakçını eğitip, bu bir tal gülge vekilli kılıdu, dep yazılgan hatını köydü. Demek, könlüde oylağalların ızar kılalaydıgan, hem de hatalıkını tüzüçkü cüret kılalaydıgan ademle hakiki akıl ilgilirdir. Bundak ademlerin samimiyeti aman cevap gerişeleydi. Dünya mihri muhabbet bilen güzeldir. Ken ketken zimin kuyaş nuru bilen ılısa, kişinin kalbi mihri muhabbet bilen ılıktır. Siz birge ılık kalbinizde ataksınız, sizden başkalağı kıgan yakşılıklarınız, Әсіліп қайтыды. Әқиқи мән ағы тойынған яқшылық, мәйлі кіч-кіш болсын, вәя ке чоң іш болсын, оң еңілі сіздің чоң құр мекрі мұхаббетіңіз білән жұғырылған ұллық қалбыңыздыр. Чоң ашқы дейміз, бұ дүния мекрі мұхаббет, яқшылық, миннеттарлық білән күзел. Бұ дәмдіріміз мұхаббетлік күйлі білән техімі күзел.

Radyonuz dostlar, güzel huyluk kişini hemimiz yaxşı görümüz. Hemimiz alkışlayımız. Güzel huyluk buluş için aldı bilen kalbimiz güzel boz kupayı. Kalbimiz güzel bolsa, tabiyla güzel sözlük bulumuz. Güzel söz, güzel kalipten çıkıdı. Bu güzel söz, etrafı muhabbet tarkıtıdı. Etraf ne güzellik uğraydı. Elbette turmuşta biz herça huşhuy, illik ve güzel sözlük bolsak, başkalarına yaxşı təsir qaldıralayımız. Kişilik münasibətdə nurgun fürsətlərə erişələyimiz. Turmuşda hər vaqt navatdak tatlıq sözünü özünüzə həmra qılın. Navatdak tatlıq sözünü. Güzellik hər vaqt sizə yar olsun. Navatdak tatlıq sözlərimizdən keyin tatlıq küylərimiz yanınızda sizlər üçün.

Vronski bilen Anna'nın Avrupa'nı sayahat kılıp yürgünüge 3 aydın aştı. Venetsiya, Neapol, Rımlağı berip, İtalya'nın küçük bir şehirge kelgende, şu şehirde bir neç gün turmakçı boldı. Maylangan koyuk çeçini otturdun ayırıp, sılık tarıp algan. Karlıgaç kuyruklu kostüm kiyip algan. Kostümünün yaqısının ak bets könlükü körünüp durgan. Boynuğu esip algan zanjiri yumulak korsuğu üstüde sangılap kalgan çıraylık baş hizmetkar, iki kolu yançıkuda, közlerde tekebburluk, aldıdı turgan bir efendinin sorgan suallarga ciddi turup cevap berip atattı. O, yeni bir tereptiki pelempeydin yukurgu çıkıp getip atkan bir adam kendine kargan şu bir dakikada, onun ali derecelik yatağını icarge olgan Rusiyelik grafikallikini tonup gelip, derru yenige badı da, iki kolunu yançıkudun çıkırıp, onu igilip salam bedi. Ve baya bir hizmetkarının kelip, o icarge almakçı bolgan dağçının işinin pütkallikini, direktorunun toktam tüzüşünü saklap kalgallıkını, malum kılgallıkını eğitti. Tolum yakşı yoktu, dedi Vronski. Hanım yataktı mı? Hanım sırt aylınıp kagere çıkıp getip, teki yenilik aytıp geldi. Dep cevap verdi o. Vronski beşidin ken gırveklikçiler hepsini ilip, kolyaklıkı bilen pişanısını, çaşlarını sürtüp koydu.

Anna erkillikki erişken ve salametlikki tez estigi kilovatkan aşu deslepki çağlarda özünü hededin taşkırı bəxtlik, bəxtlik bolğandı mı təsvirləb bəgisiz bəxtlik dəb yiz kılgan. Hayat xuşallıqı çömülgen idi. Erinin bəxtsizlikini əsligendi mi, onun bəxtige heç kaçan sahiç baqqını yok idi. Onu əsləş, intayın korkunuşluq bir iş bolğaçqa, onu əslimeyli qoyatdı. Yeni bir cəhətin etqanda, erinin bəxtsizliki, onun bəxt sanalğaçqı mı, kılgan işiga hər giz puşayman kılmaydı. Ağırıp saqayğan dinkiyin yüzbəgən vəqəli. Er bilən yaxşılışıp qalqallıqı. Arının yanı buzulqallıqı. Vronuskinin özünü etivalgını. Saqıyıp yanı oldu da peyda bolqallıqı. Er bilən acıraşmaqçı bolgını. Erinin öydün çıkıp ketkalliki. Oğlunu taşlap mangallıqı. Muşulanın həmmisi yadığı kelse, özünü xuddi ғalit tüşlərini görüp, bu tüşlərdin pekat Vronuski bilen bile çat elgi kelgendin ki illa uyğangan dek iskılıp kalatdi. Ergi kılgan yamallıklarını oylusa, xuddi cenidin keçken adem, özünü kutuldur valmakçı bolup, kucaklı valgan ademni soğu iştirvetkengi oxşaş, özü de bir xil nepretlik tuyğu sezetti. O adam elbette soğu çöküp ölüdü de. Bu uçuğu çıkan nomussuzluk idi. Lekin onlara şu çağrı arkalık özünü kutuldurmaktan başka amal yok idi. En yaxsı bu korkunuşluk işlerini eslimi geldi yaxşı. Er bilen yeni münasibeti buzulgan çağlarda onların könlüge kılgan etkellerge teselli bereleydiğen bir hiyal keçken idi. Hazır şu işlani esligendi mi, yeni şu hiyal kallısığı keldi. Men o ademni amalının yokudun azap kıpatırdım. Dep oyludu o. Ama onun o azabının paydalanışını halımay men. Men mi hazır azap içi de? Bunun din kim mi o azaptın hali bulanmay men? Çünkü men özüm üçün en kımmetlik boğan oğlum bilen nam şerpimden mehrum boldum. Men yaman iş kıldım. Şuna bəxtin temayim yok. Acır işini mi halımay men? Numuska oğlumdun ayrılıp kağallıkının azabığı çıdap yaşay men. Lekin anna azap işi de yaşaşını kançilik halısun, haman azaptın hali idi. Numus işi de mu yürüvatma itti. Ola çet elde amalba Rusiyelik ayalla bilen uçuruşup kalmaslıkını izde itti. Yalgan sözleş, yasalmalı kılıçtın epçillik bilen özünü kaçırıp, saht turmuş işi de yaşap gedi vatatti. Ulağa her yerlerde uçurgan ademle, ulanın münasibetini özlerden mi bekerek çüşünüdüğen dek kıyafetlerde gep kılattı. Anna oğludun yeni ayrılgan küllerde bekme azaplanıp ketmedi. Çünkü onun çıraylık umak bir kızı baydı. Anna onu toluma arzulaydı. Şunun üçün mekin, oğlunu ancı oylap getmeydi. Salametliki esligi kelip, hayatkı bolgan arzu ormalları tehimi küçüğü atkan. Turmuş şaraiti yenilinip, şunçilik könüllük yaşav atkan bolgaçkı mı, anna özüne hesapsız bəxt içidi yürü atkan dek iz kılattı. Vronuskini düşen gən seri, şunçi yaxşı görüp keti atattı. O Vronuskini onun turgan pütkünü üçün, özünü yaxşı gördü, qallıqı üçün yaxşı görətdi. Onu pütülləy özgü məbdun qılıb alğını üçün hər daim xuşalıydı. Vronuski yenilir bolsa
ko'ngli to'q yuratdi. Uning xuluq mijozini bag'on siri tushunib beribotdi va tushangan siri shu xuluq mijozlardagi fazilatlarning hammasi etqusiz darajada aziz ko'rinib ketibotdi. Vronskiyning puxrozi kiyimlarda o'zgarib ketgan toshqi qiyofati xuddi yosh qizlarni maftun qilgandek Annani bölekçili özüge tartattı. Veroniski nemeli desun, nemeli kılsun, nemeli oylusun, onun hemmisi Annağa Ali Canap ve yüksek pezilet bulup görnetti. Anna onun şunçilik berilip ketkinidin, özüdün özü patbağa çöçüp kalattı. Ve vücududun Veroniski'yi yakmaydıgan birer ayıp izdep bakattı. Lekin tapalmaydı. Bazı da özümünü onun aldıda herkes tüven oylap kalmay. Navadı o menin bu halatımını sezip kalsa, mağı bolgan muhabbeti soğup gelişi mümkün dep oylap kalattı. Veroniski'nin muhabbetinden ayrılıp kalar mı mı? Dep korkuşka hiç kandak asası bolmuş mu? Dünyada onun muhabbetinden mahrum kalıştın korkunuşluk iş bolması gerek dep oylap mı koyattı. Anna Veroniski'nin özgü bolgan muhabbetinden tolımı söyünetti ve şu muhabbetini kadirlemey ve onun kadirgi yetmey mi kalmaydı. Onun oyice Veroniski devlet işlerini işleşte kabiliyeti ba. Muyum işlerini üstüge ilip işleyeleydiğen bolsa mı? Annanı dep şu şöhretlerden vazgeçken ve onun üçün birer kıtımı pişayman yap bakmağan idi. Eksiye onu tekimi yakış görüp kadirlep kelevat attı. Onu hazırkı ehvalgı çüşüp kalganıdın numus kıldırmaslıqa bar küçü, bar imkan idi bilen tırışı vat attı. Hemme tereptin yaramlıq bir erkek durup Anna'nın arzularına hılaben iş kılış bu yaktı tursun. Kudde hiç kandak işka iradesi yok dek. Hem bile işte onun yol koyattı. Anna onun özüge ziyade gemhorluk kılışlarını, şunçilik etivarlaşlarını, bazı sel aşırı vetavatkan dek oylap kalsı mı? Lekin yeni onun bu yakşılıklarını kadirlemek kalmaydı. Lekin Veroniski arzularga yetgandan keyin özünü alaydı baxtlikman deb o'ylamaydigan bo'lib qelyapti. Uzoq o'tmayla u maqsadiga yetgan bu ishni o'zi orzu qilib kelgan baxtlik ishlarning faqat bir tomchisila deb o'ylaydigan bo'ldi. U Anna bilan billa bo'lish orzusiga yetib olgandan keyin özünü bəxtim ki yettim dəb oylap gelip, birer arzusu əməlgi asıla özünü bəxtlik sanaydıgan adamlagi oxşaş, kutulğusuz hatalıqtın birini ötküzüp koyqallıqını yiz qalatdi. Anna bilen birleşken, her bir kiyimlerini pukraç kiyimlagi özgertken dəsləpki küllədə, ilgir bilmək yürgen erkillikinin, muhabbet erkillikinin xuşallıqını Zadılı yiz kılıp bakmağan idi. Onu yiz kılıp, hem onundun tolumu memnun bolgan çağda, bu hul tuygu uzak sozulmedi. Köp ötmeyla, könlünün bir yerlerden kondurup keç en kıyım bolgan bir hul yeni tilek, işçini püşürdüğen yeni bir keyfiyat peyda buluşku başladı. Veroniski şu dakikalarda, Kallısıdı şekilinip kılıvatkan şu galit hiyallarını özüge məqsəd hem arzu kılıvilip, şunun bilalli bulup ketivatkan dək kılattı. Bir günün 10 saat vaxtını bir nimelani kılıp ötküzüş gerek idi. Peter Borgdikigi oxşaş vaxtını her xil ictimai alaqıla bilen ötküzgeli bolmaydı. Çat elde ondaq paliyyatla yok. Özü bilgenini, oylığanını kılıp yaşaydı. İlgiri boytaq çağlarda, çat ellerde,
özü xan, öz bək yaşıqan turmuşunun ləzzətlərini o hazır oylaşqımı cürət qılalmaydı. Əgər şunda qılışını oylab, bir nəç ağınısı bilən bir yerdə bolub, öyü azıraqlı keç qaytıdığan bolsa, anna tutulub, xapı bolub, bölekçili bolub qaladdı. Yerlik ademle, ya ki muş yerde turduğan Rusiyeli kişiyle bilen arlaşıp ütey dese, ula bilen bolgan münasibet roşen bolmağaçka gepleri bir yerden çıkmaydı. Meşhur caylanı ziyaret kılıp kileyli dese, undak cayladın bağmağan yeri kalmağan idi. Onun üstüge Rusya ziyaret

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.